0: Dikkat kılışını unutma.
1: Beijing vakti saat 8.
2: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anlayışından kaçırmız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi namağı erişken Çao Ciyuan bilen tanışımız.

2020-yili 12-aynın 9-cü günü Gulmud Korlu Tömür Yolu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Janubi Şinjandaki maddi eşya kırgızış çıkırıştaki muhim yol bulup kaldı. Şu çağdan başlap liniya boyunda bir top polat tömür, artırya tömürnün bir hatar yürüyüşünü koğdaydıgan kişiyle köpeydi. Chao Jiyuan dal şulanın biri. Chao Jiyuan bu yıl 41 yaş. Jungo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Çakılık Ul Asliya Uçastikisi Yetim Bulak Seyhinin Müdiri. O işlevatkan Seyh Gulmud Korlu Tömür Yolu Altuntak Adamsız Rayondaki 174 kilometrelik yol liniyesi. 107 körük, 338 süngüç, 13 tonelini asraş, remont kılış vazifesini üstüge algan. Bu yerden deniz yüzünün en egiz yeri 3000 metreden aşıdı. Qattiq soğuqda oksigen yetişmeydi. Qum boran köp çıkıdı. 2022 yılı 10 neçe yıllık tömür yol asraş tajribesige ege Chao Jiyuan tashabbuskarlık bilen egizlikke yetim bulak vogzal rayonuna kelip xizmet kıldı. Şunondan itibaren Altuntak Adamsız rayonda yıldız tartıp 4 yılını bir gündek ötküzüp xizmet orunda çıngtırıp bu xalıq turmuşi liniyesi, taraqiyot liniyesinin bir xatar ravan buluşini qoq dedi. Gulmud Korlu Tömür Yol liniyesinde mesele köp yüz berdi. Asraş kıyılık derecesi yukur bulgaçka Chao Jiyuan az azdan puhtulap 1000 çakırımdan aşırıştak kespi akidesi bilen kıyın ötkelge ucum kıldı. Solkul Vokzal'daki 284 üskündeki mesele ahvalı karta o kollektifini yetekleb bir ay çapalıq can kılıp onu bütün bölekteki en hatırcan Vokzal kılıp kurup çıktı. O Gulmud Korlu Tömür Yolu'nu kengaydış, özgertiş eğir vazifesini üstüge elip, kollektifini yetekleb oda 215 gün ötkelge hücum kılıp, 50 neç türlük kuruluş noksallarını tüzep. Yeniden köpeygen adamsız vokzal üskülleri de kaşılı körülmestikini işe aşırıp, başkuruş dairesirki liniyelerini asra süpütünün bütün bölekte aldığı turuşuğu türtkü boldu. Egizlik muhitin açar. Sırta remont kılganda oksigen yetişmeslik en çok hırız. Bolup mu Altuntak tonalı egizi 20 metre çoğunluktaki tak jılgısı jaylaşkan.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler varlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Bu Alatau portunun tarihteki şu mezgilde tonji kıtım 10 milyon tonalık çoğun ötkeldin ötüşü.
1: Şincan Yenik Sanayet Kespi Tekniki şu yani Şincan Maliye İktisat Daşösi Katarlık Şincan'daki 7 Ali Mektep yakında memleket boyunca tuncu türkümdeki kesiplerini ölçemleşken mağarıp bilen yuğuruş sınak noktasına tallandı. Buna bilen Şincan'ın işlep çıkırış bilen oğutuşunun yuğurluşunu çoğunkurlaştırış, ölçemleşken universal ıhtısasıklarını terbiyeleş endizizi de yenilik yartışta büyüsüş hasıl kılındı.
0: Abdınım rayonunun 2026 yıllık işçi hizmetçiler tenerket musabıqsi, el kılgıç musabıqsının paytop musabıqsi 6 ayının 1 günü Bortala Oblastlık Umum Halık Beden Çeniktürüş Merkezde ötküzüldü. Şincan'ın her kaç çaylardan gelgen 35 vekiller komandasıdaki 400'ge yakın işçi hizmetçiler vekili musabıqıge katnaştı. Bu kitimki musabıqa ertigici devamlaşıdı.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansısının etigelli haberler programısı bu için anlatış verdik.
3: Yıllar oldu biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemen programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bu may, unları yüp yigil bu maydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidim.

0: Kadirli radyo anlıgıçlar, etigenlik yollarınızda biz hemra programımız başlandı. Ay, onu da demem tıkıya. Kadirli anlıgıçlar, etigenlik yollarınızda biz hemra programımız başlandı. Başladı bize. Başlandı ya.
1: Sevgili radyo anlıkçı dostlar, radyo dolguları kalıp reştimizi çen bağlıgan manım uşu demlerde sizler için mülazımıtımızı mıkanda kıldık. Başlandı.
0: Başlayın. Yeni yol uçurlarına del vakti de yetkizip.
1: Sefer ceryanda yolukkan kıyınçılıklarınla yerden biri.
0: Kızıkarlık paranlarımız ile kalbinlerini şatlandırıp.
1: Menzilinlerle könüllük, yitip erişinler üçün, bir hatlar yitip erişinler üçün emra bulumuz.
0: Mən Uşurcan Xızır.
1: Mən Kunduz Aytürdi.

0: Onu bilmeyə də qədəm yox.
1: Şur.
0: Hə, peyzə.
1: Sərtəb qırırlar.
0: Hə, sərtəb
1: Rucam olsun
0: qırırlar.
1: Yana, rucam olsun.
0: Rucam olsun, tək peyzə. O, içindəki göçləri, lazları, bək peyzə.
1: Hə.
0: İçindəki sayılırını yap, muğumusunu qıpqayım qayda.
1: Başta ama.
0: Heç qaldı.
1: Siz bir şopon da verdik.
0: Cüyük səppəməydik ya, sayın da qoyun, acı qıraq səppəsün. Teşiğimi örüp səppəsün.
1: Sayın ama?
0: Hə, hə. Da qoyun, ha? Lobinəgə.
1: Rucamanın sinir teşiği yürüp ma?
0: Cıkırak sepes. Meyil. Tiş kesin meyil cıkırak sepesin.
1: Ya hazır ma rap kat efendim anla bitip de ne? Gekip de. Hazır ma hemimiz ma varançırından hali tumsak olmaydı. Ali Mektep günten birden valla imtihan birdi.
0: Tıgıra tıgıra.
1: Çünkü varançırından sel hali turaylı dep. Aa öyle ki yolda git otkalan tıla otkan ayalı digen gepken de bu he? Bu oldu.
0: Nait eğri
1: rızık bilemem. Rucamanın ki sinir teşiği çıkırıversin dep işte dedici bu.
0: Rıp kat efendim. Anladınız mı?
1: Mındak geplenim kılalı idikken cümüm, rucam onun sini teşir çıkır pişir pesun deydi o. Mındak ge. Aksudiki oranı seyfi bancağın da de ben bir suçuruyordu. Aksudika sertem kırarana oranı
0: çoğun. Sertem lan. Onun için örümce diken bir yeni dokun etçildi dosa bir baktın lan ama.
1: Aa,
0: yerak ha. Nankhu taraftaki dostlarımız Matiyan sen çünkü kilemeyimiz. Sen yerak kendi sanla, aş nankhu diki dokunu basanla.
1: Nankhu dokunu.
0: Oh şaş ya. Ustam diken de bekter bir ilüvit edike aşkım.
1: Hazır gulcudu küzdü itip daha. Gulcudu buraya kaçırdık ki. Aş nankhu. Anda bizim ama programımızdın ki. Abdülmobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağa yetken
0: pulumuz diyeceydi ha mulligirim bilme men uçuracağım bilme bilme bilme
1: ha ne bileyim çoğunda koyende şeyinde ki kendi bugün ha sel turup bir cübova
0: Nekmeydan ha bir bastı köşesini mi görüşünü unutup kamanlar
1: 12'den 13 küçü ağırlıkta ha andı yeni bunda karsak bizden bu programımız demiş Ahmer Vahit ulları Ahmer Vahit yağları Ahmer Vahit gürüşleri Ahmer Vahit açı sular Ahmer Vahit organik gürüşleri ne işlep çıkardık ama şu Ahmer Vahit un zavutunu kollap kilovatka istimalçılar minnettarlık bildiriyor ve istimalçılarına sağlamlık için devamlı tohtuma izlenip tırışıp kivatkan Ahmer Vahit zavutu alayı talep kıvan demek
0: dik gidi işini aldı dedi çıksanlı dükkanda bacıma dostlar hem mi dükkandan tapkalı buldum şu çoğun küçük dalla bazarlar den açlık yağ maksatların satılan dükkanların tapkalı buldu. Ahmer White'ın bir şildi pek anla.
1: Şu.
0: Pek peyzi mişi lağmen et somen et nama asan oğuşaydı Ahmer White'da oğuşaydı.
1: Oy hele. Yaxşı gündür size. Yaxşı ne?
0: Yaxşı gündür size. Ay. Biz ustazla öğürülüp salamı da plan sıraymadın ha.
1: Siz
0: mine amış ansambldan
1: ekip qalam. Örülsü, örüldü. Onun kendi qanda qıldı.
0: Şu ansamblğa ekip qalam dep ən sıraym.
1: Bunundan başqa yeni bir nafsını etmişsin o meydana ikinci basqışda.
0: Hə.
1: O vaxt qanda qıldı. Munda iş vazir.
0: Uçaqdım o ligirini qoşub etmə, sərtəm kırırının naqışları var şunu qoşub etdiyirmi?
1: Meyle.
0: Meyle.
1: Qashqa Şinka yollarında maşallah azraq köp gədigə uçurnu aşmı. Mana aşmı. Aşma 183 degan anlıqçımız əvətibdi.
0: Mana Abbas Alim bilibdi, gəp bir xil kəmaydı da bilib aldınız ha kəmigini. Biz özümüz mis qıldıq.
1: Mən şən dajiyədə maşallah sel cıxkə digə uçurnu yapraq əvətibdi.
0: Nanxulu körüktigidə sağ yolda maşallah bək köp deydi uçar tur taksi niyaz.
1: Mən Ahmer Vahidninki, tününki cibosunu görüb Məhuldkamın çeçinin xeyli Raurus balığını es qıldım dedi. Aşdaq şu. Tünü dedin etdim qo mən körpə qalan deyis qalaysılar dep. Qashqadın yol xəbəri man nəndadın ayırdırım qıça maşallah köp amma tosluş yox deyə uçurun çik dəvətibdi.
0: Veytə yolu qoşluniyədə maşallah köp tosluş ba səlpəl tosluş ba dedi Məhmudcan. Uşurcan.
1: Olay vallıvan nimi zavuluma deyə yollabsız.
0: Niley valla. Niley valla. Uşurcan iş qılıb qunzay adam gə bozaq olmaq deyədi. Ma gəpnin bir yerdə durğan.
1: Bozaq olma?
0: Ha, qunzay adam gə bozaq olmaq cümə uşurcan deyədi.
1: Ya ma
0: Xata oldu Məhmudcan.
1: Şunu çəlsək lan bozaq olmaydı.
0: Məhmudcan xata qaldı. Qunzay adam uşurcan bozaq olmaq deyəndə. Күнді ұрышан күні бозақ қыған бұған ке?
1: Ошты алды өткес тақты бозақ қылды деп. Кім-кімді бозақ қуатты да, абда, ана алы жұма мәдеп қой ай.
0: Шу.
1: Абда, құлақ сеп бір ана пекілді кім-кімді бозақ қуатты да, юаш қияп тіктір беліп, елік қыл, вақырап жақырға адамын тиеріп тұрып, бозақ қылып, нем қып қойдыға адамын қелі бағы, мәсе, ішқалады болсын, яки бі, қызмет орнылады болсын, шіркетләді болсын, әді қарсыңыз үзбек юаш. Лекен, елік сәкірейдіғанын бозақ қылып, елік, ұз, қарсыңыз сәкірегенден қан білен, O jim turvağını bek bozak kıldı deyme o bek yaman o jim
0: turvağını bozak kıldı.
1: Jim turup boz yuvaş bir yaptı kırıp jim turup bozak kıldı kalır bak o mene.
0: Jim turvağın yuvaş adamdan kokuş gerek diyen gibi گپ ما بو؟
1: آشو بزرگ کرد بودم. تیریک ترپ بزرگ کرد.
0: چه؟
1: تیریک ترپ بود. کرتک بزرگ کرد. کانلر با من داشت. کرتک

0: Wallerup tuzuk boydu gata Allah'ın bağımız mı?
1: Abduzgu kütürüp, hep kitiyi yürüp, yeni bir yeke gün taşlas buldu ya. Aşına kıkalan bağı o adam. Abduzgu'lağı tan açık bekletlerini kütürüp bakalım.
0: Abduzga çıkma aç. Abduzun atrafını mı atlat koydu ya yelecek o. Şu yek sevesi buldu gani. Karısı Abduzgu kep kalkan. Çın olan cahaya kop koydu. Manga o şeydi. O kılın bombap da. Onda adamla az hem.
1: Yolunu oturgulam.
0: Ben bu kündü demezsem. Neç günü bırak ettim. Aşta ekletler.
1: Yardınız yok. Maşın kayıp çık etken vaktiniz var mı?
0: Yok. Ben onda.
1: Abduzlağa çıkmaysınız siz.
0: Ben o yaşlar var mıydım? Ekletlerini idare ekir ki dedikten.
1: Dik aşına buğalı var. He? Aşına buğalı var bizden. Şıkhanda aşına güzel bir kayla bulduk.
0: Götürüp ben şıkhanda ekirdik Allah var.
1: Sanfango yolu da maşallah bek köp alay tosuluş yok dedi Yıldan Hanım dadısı. 50 nokku ettim cuma. Lekin çırakken kan temde. Nokumay, mangi verdim çentangcan yollar şunda ravan daydı rahmet.
0: Yine karsak yakışmışlar, riyasetçiler.
1: Yenen baktısı keyni, 43. başlangıçtan aldı. Her günü yol boyu maşın toktu ağaçka koş niye de. Maşılla, pekcik, şun tosulup gidiyordu, depto, dizun, dizun. Biz inkas kılayla. İnkas kılayla. Hem de eğer, şu mektep etrafıdaki yol bülük olsa, vakitlik toktaşka buludu. Siz hem de her kanda vakitte işte toktaklık halette demek için mi yakın?
0: Aslında toktuplam koyu olan gitti. Maşallah. Toktup koyup dek yok neç gün açtık.
1: Onda kısa bulmaydı. Vakitlik toktaşkı bulduk balların apır pekildi kalla.
0: Tünü gün bir maşında açtık. Bir hafta da yapıp da toktup da azı mühim yedi.
1: Aşına bulsa resim tatlı bizi evetten var. Biz aşı tatlı yukarı inkaz kısak. Çırayı kıp verip, toçayı kıp verip. Ne idarık aketki ahlat neydi mi Patik Ulkhanım?
0: İdarga cek onda idarga getti. Ele kol son kişinin taşıt ekletten get gel de onda Allah cek emes mu?
1: Res.
0: Yim kalısı hayal kır kahani mi? Yimin daha sani ki aldı belki tosla getti diye uçuru mosal can evet to.
1: Buldu. Abdullah Hoten.
2: Sayıla tedbir dersi söyledi dedim başın internet yapıyor. Hongkar yaptı da tabi yolla beşer var bu da karab makaymışta.
0: Niye kuacı belki tosla getti diye uçuru elkam can evet to. Yine Ayala bile uğraşıp yengil olmaydı o, de başladı diye de yaprak pekçik yollapsız mı Utkam tünü gün. Buldu o yengili. Ula bekat köngül koyup uğraşmağalı yer var. Şu. Ula uğraşı uğraşmam da. Birinde. O işin dakça. Kalın işini tıp durup, gepte kalarsa yengili buldu.
1: Şu. Uğraşıkımın orgun kalı ketilgan tutsa.
0: Şu ula koşakmağın nime uğraşıkım. Şu. Dep koyalım mı Utkam bu yengili buldu ki edep şadaydı o dep. Yengil olmaydı de yapılan mı şuna ulan? Şuna ula ulan bir çoğu bazı deli kısımlar uruşka vakti da aşı ten uruşuş verseniz bu halin çıkıdı karanlığına. Uruşkıl koymayla mı ulanı? Hem değil uruşaydı sebep sinin arası da o közgül mü kınım ama bulmam da o ayı hanım kızlarını o. Mesela bir sizler uruşaydısınız. Siz bile uruşmayı duruyorsunuz. Siz bile közgül mü kınım olmayı neyme o?
1: Uruşsa közgül kınım olan da.
0: Bu dükkanın erlerinin ki ayarlarını közgül mü da? Uruşmayı duruyorsunuz ne ağacı mı?
1: Ha deb turli.
0: Say yo'l bo'lsa janubdan shimolga qarab manga yo'lni ishdan mashallah intayin ko'pga degan uchurni. O re fe evetdi.
1: Qani asl ma'no uchur ya?
2: Yo'l uchuri ishtindan yo'llar avan kelam Mehmonjon kelinikiga tabaqovlug'i to'liq deydi ketma.
0: Mehmonjonov.
1: Mehmonjonningmi? Akoy demide to'liq tison deydi. Akoy achoy deydi ya? Akoy ayig'ining bo'lgan hamda anglab qolar uchurni.
3: Salam salam her erkekler kaydarak yaksı lan yaptıram sen. Ulan aldı ravay geldi bu konuda edip etkiler lan çıkıyorsun bu.
1: Aşna buldu.
3: Ötengül insan verasam da.
1: Ağırt koyup dur o şengül ne? O şurca ağırt koyup dur.
0: Vay öz ağırt kağın ime o me ağırt koyup dur.
1: Yok etken iş yüz kanda oldu ki. Akşam uhluya aldınız uhluya mıdınız akçan da bayka yayı. Ma o şurcağın bu pırdu ile desiniz. Baldur kopadan yaşlı kek kaldı edip tüm o mika.
0: Siz bir üşketim sırtı çıkarsayız keçeden oğunup.
1: Bir ketim mi kopmayayım mı?
0: Bir ketim mi kopmayayım
1: mı? Yok. Sen ne uykam yaksın?
0: Veslim ha, kim degen iki ketim oğansanız oldu siz?
1: Bana işimdi mi?
0: Bu şu erlerinin ki huyyaman erlerini kandak 10 şıkılı buludu. Ulan 10 şıkılı bulmaz mı ki? Bu şu ömrümde bu şu huyyaman erlerine şundak 3 şıkılı attım. Aşı yamallap kalsa, kutun kişilerden öte yamallaydı o. Aşı öydeki ballağını bezdirmişsek bulmağın, öydeki mağa ballağının dadısını bezdirmişse esli bulmağın, bir huy. Şıkılıp huy tutup kalsa, hep de 10 gün, hatta ki o ay pesilin bu kedilici mi? Bazı çağda gep kınmayı turvaldı o. Dep, gap qilsimi, gap qilmay turib

0: болды. Яны немеге хуй тутуп калган, укмайды. Эй, эй, кишнемо, ашында хуяма.
1: Ондак хуйлы хуйлындыга кишне акиш демейбиз.
0: Асан экен го. Карыңыз умай баксына бир аятта, сиз ял белки бездимей бекне. Ва, үзү беле үзү оңшулуп калды.
1: Расы? Тоо эсле эрле.
0: Ойдак, мен өгүтүп койдум анда мында. Анда хуй туткан эрлеге мунунки амалын деппесек боло бердин аялларга.
1: Карымаслык керекме?
0: Vurşmay onda.
1: Karımızın. Tamığını itpemen, ama kırkatlarını jüppemen, karınız olmasın.
0: İşki güldü karınız olma yok ne? Kanda kıldık. Ya tamığı verip işkin üstü itip onşuldu. Açtak onşuldu kaldı yüzü.
1: Uşucanın kini resmi kulununla arkanda diyen gibi önce. Bişinin ötkünü deydi bu bal. Ço?
0: Bişinin ötkünü ne? Huyun, huyun, huyun yamanlapma.
1: Lekin siz bu huyunun bakmadınız. Sizin tonuğanın yağı.
0: Ben dediğimde dep dep dep dep dep dep
1: dep dep dep dep dep dep dep Kuskunuz kengri adam tutsunuz, şunkara yigin şikenek tümam siz.
0: Şu. Ma kaçka şehri şikinci aylan mı yoldun mu şu çili çoğu terep karap mangandı maşallah biraz köprek geldi. Hopin of çoğu.
1: Samet Cem Sustam.
2: Uşulcar, uşancul, yaksın mı? Kalbet yolu koşun yara var, bahar yolu mu koşun yara var?
1: Bekle olan ha Samet Cem Sustam. Ösmü kiselikle doktor Hans'ın aldığı köyürüknün üstü çombaza karap mangandı maşallah bekle çıktıydı Hasan Can Atış ya. Kaşkay konser nayesigi mangan yülnişte maşilla köp 5 çakırım körükne üstü turduk deydi Altikin.
0: Ürümçüdün korluğu sayatki mangıca somka neslerini sağıca ehletnimi selip açı korluğu bağında andın bildim karanlı mençö. Muş ehletnici somka kalın içi seplam korluğu lapırıp dime deydi camdağın seple.
1: Lekin yerim yıl deyirizden taşlı etmekin alıp pek yakışıp da Zulpiye Hanım.
0: Yok bu Zulpiye'm çatakkenci mi bu ehletni ilip somkının içi kacılap. Kimlerle koşup ip mangan kim taze?
1: Suyu çıkmaydı kan, pırak kalmaydı kan. Yine gerek pakızarak ahletle okşaydı karganda.
0: Öyle ki de oldur tuttu da çümemce. Bomamce. Mamız, mam, bol de. Ösmü gezelikler doktor hansınınki aldıdaki yol. Körükününki töpü. Çombaza karap manga yönül işte. Maşallah cık ge dige ufçun. Esence atış evetip tu.
1: Onun dünkü mavu Ali Mehtap imtihanı azlık günlük kaldı o dostlar. Pidayla hizmetini kılıp, aşı okuyucularını apırıp, ekilişini kalaydıgan, müşü hizmetki bir kişi tövbüsünü, koşunu kalaydıgan dostlarımız bulsa, çaplakını, ivilişini oylatkan dostlar, davendeki Çin'de Oltırak rayonunun yenideki müşü Molligir'in Abdulları, Meksus Setiş Dökü'ni, Abdumobul Mulazmet Merkezi. Şüyeyi basanlar, şüyeyden ili basanlar bulu da 174-949 katnaş çastı otolarının çaplığını aşağıdın ili basanlar bulu da.
0: Molligir'inde. Çıngdağ'daki Molligir'inde şüyeyi kırıp ili basanlar buldu.
1: Aşlı orun mu? Şüyeyi diksir yok.
0: Ya aşı. Çıngdağ'daki dükkanda.
1: Dağıda uçurumuz ne köyduk? Buldu köyduk. Uçuracağım mı köydü? Ben mi köydüm?
0: Kaşka şehirde mi? Konuşan ailesi manga yönül işte maşallah bek köpken 5 çakırım körününki üstü de tuduk mitçi de dedi. Eltiyken uçurken bu. Beyzen Beyzen 10. yıldın Çınbi Cugan'da o taraf karap manganı maşallah köpken.
1: Demdi. Etken de appak çiçi var bir kız balını tatip de ama şimdi karmayılam çaşık karaplı çoğun apa ne var siz desem. Şun apınız dek görünüp attamdım degen de şunda karsam yaş kız balı ki bir bakı yıl buldum dedim.
0: Buldu ama Dagıda'nın ki mesela maz Çönbey nimindeki ma Çançın ikinci etretinden dükkündeki aç çöpü bilen ma nimindeki davendeki çöp aç uğuşa çıkarsın ha ustamlı bir a ustamlı ma ustamlı.
1: Dedik o bayam sizge bekerek pişir bittin ya pişirmen hamurak yeyme de koyun de.
0: Akulu bir yutup koysun cümle mayadık ustamlı ayadık ustamlı bir kere.
3: Beycan vakti saat 10.
4: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsüne selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Şincan Köşme Haberleşişi'nin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok.
4: Bir

0: Elik kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aile kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanlı sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özçin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzileri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
0: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
2: He?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Onla vatkınınla 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun
1: Ətigenlik yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Programımızda Ahmer Vahit Un Zavutu'nu kollab gelip atkan istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılarının sağlamlığı için davamlı tırçı vatkan Ahmer Vahit Zavutu'yu Allah haydi talep kılgın.
1: Bu oran köpünün köp rahmet ediniz. Onun da başka yana anlıqcı dostlarımızın rahmet ediniz. Doyin Şöpinkov, şu Vişin aldıdaki dostlarımız Arımağa İslakını davamlı kızgılıkla yol uçurulur ve sanla. Vişin numarımız Şincan Barman 74. Hoşmağın dostlar, hoş bulunla. Yollarınla ravan bulsun, bir hatar olsun. Yaxşı keyfiyyatda men inşallah ümid qilamiz.
0: Ha, programımızın kelimi avtomobil klubi faoliyatimizga mushu nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molli Granap to'liq qatnashgan. Yana
1: isildamni izlash faoliyatimizga yana mushu sartam kroran kalugishi Uyg'urxon ismi alohida ovoz qo'shgan.
0: Oqsudik o'rni Sayfu Gonchand.
1: Мақсымыз кем бо?
0: Мен ақшыма.
1: Қолыңызды мында қиып етсіз де.
0: Онда айтқанда тамғысқа жақсы.
1: Бұл болды ғой.
0: Мен құламды мында қиып қойдық жақсы тамды. Онда айтмаймын мен. Құлам кәйнім тұтып, мында янчығым сеп тұрып болмысы мында.
1: Бұтты етіп етпеді.
0: Құтымды мында алмап қойып тұра қада. Мында етім мен. Әкіштеп етім.
1: Әмер қандай қысың қылың?
0: Өзіңіз айтқан ғой, мында тақтырып етіп.
1: Әмақ.
0: Ошо кадамга тыллайдыган, окшойдыган гепларды кысыңыз кадар болду адамдын бу бир так.
1: Бул сүрөндөн мачык келген вакытлар бар экен, э?
0: Ой, андай кеп кулану мондай кып туруп кетти деген кандай кеп бу?
1: Я кымыган кыпаксыз, сынапаксыз. Мында жыңылык ярытсыз.
0: Бүсүп. Кымыган кыпаксыз деп эми кылып кылбайды. Мен аранч кылыкларды кылып баксам бу.
1: Ой, кулуну кейниги мында түсүл аранч өп калмайды, а мушурдан. Мен ми түтүлөн кулумду кейниги.
0: Мен булду, булду иш кылып мен дагында кылмаймын.
1: Мейли.
0: Чоңбей жуганда кошолун иште машалла көп деген учурны тор такси Розжан аватты.
1: Сайылы иш килинияда машалла көп, лекин ним жок дейди. Бек тосулуш жок, хел рабан дейди, а?
0: Дади опо көрүптө машалла бек чыкка бизге тосулуш ба деген учурны Абдусалам Акбар аватты.
1: Өз халын учурай.
3: Ben söyledim de heriden öyle güzel mevdisi. Müsteyma canlı uğurlar. Ucuz sayıl uçup. Van soyunu cümle doktoran sağlıdır geldim. Müsteyma canlı da sayılı karabman kaynısı attım. Bula imtihar köpke ma yolun üzerine bir kat. Fakat tirisin suyu çıktı mı yolun. Yemeler rahatsaydı. Bu sebeple attım bula imtihar köpke ma van soyunu cümle doktoran sağlıdır. Attım bula imtihar köpke ma.
1: Buldum.
0: He buldum. Hına şarkı yolu şarkının garipke yollar avanken. Ma asmandaki bulutlardan bir yağmur düşüyesi oldu. Adamın içini sıkmayı bir düşüyesi oldu. Boy, bu yağmur düşüyerek bulut demezken bu. Tönünki bulutların kendi kağalırım değil mi bu?
1: Nasıl?
0: Kep kağalırken değil mi bu?
1: Yetiş bulamı kaldır ya.
0: Kendi kağalırken. Sayıl işkili yönü işte maşallah selkiyor. Pütül yeni yedereydi.
1: Oy Mr. Merdan payda olmana Merdan doktor inimiz. Hoşçakalın Akınzay'da yakışımı bek uzun buldu. Ben şu okuş bitiriş işleri bilen aldıraşı kitap sizler kuşçuru yollayamadım yakış tutunlar mı sizler pek sığındım deydi. Bu hende.
0: Abdan pitadınız mı?
1: Bu hende ki bu hende bu inimiz.
0: Abdan pitadınız mı? Hele abdan. Oku. Bir hele bir daha bir kokmayı bir aldığınız bağı dek biz o bambasımızı ümit kılmızdan. Mengü Merdan bile görüşmeyi sıkını ümit kılmız. Lekin hem de başka
1: çaydan sıkandık görüşmeyi, doktor sıkandık görüşmeyi.
0: Başkalar görüşmeyi.

0: деп калсам да аждак бир хатыржам алдыңыз багыдек бир болдуңуз му яки э обда өгүнөчүмү
1: ушундай эме эникилемсиз жашай туруп калган болдуңузму
0: обда өгүнөчү кылып
1: Дабаза тарап жолла бек раван дейду атуш мерхаба жолла раван дейду иба атуш рахмат
0: Якында мышу 15 жылдык инабаттык вакты тошуп эшип кеткен газдын инабаттык вактыны гана унда учуртек жок Yok dedi cuma.
1: 15 yıl toşti toşti degen gap.
0: Andın ma Ruzniyaz efendim onun bunun gapları işini gidip anda pul yerip koyup anda o resmi tutaz obdan çıkmay anda kiyin hapçılık bolga işin musun? Pul mu yok o mu yok? Koruldu yol havri koruldu ma korla neşbit yolu yolla ravan kiyat ostaşı yok diye avçarı alım canım evet da.
1: Koruldu aşına yol bağma.
0: Ba.
1: Neşbit yolu mu neşbit zarlık yolu mu?
0: Neşbit. Kandak de? Анымжан, ашын бир деп кирин.
1: Айдын кечлерде.
2: Шаптылык шун сиздер сөйлөп үчүн кок деп жума. Онда айдымысын ачымын чаш, мыртыгырлыкта бир телим тергели жеткен чыкрак кылма жумукта кокап кеттим мен. Калчырып үзүл атып урup чаш. Биздин дене сиси пастамасын.
0: Хатарлык айдапты да, машинада.
1: Биши бакен то кучурники.
0: Хатарлык айдапты, хатарлык айдапты. Dikkat kıp aydanla cuma ey ma uzanlan sel tutvelip ma bulup mu şu hem de yaşla desek gönlünle be kepket mi son bek da karamla çunda aydım anla yılan bağray dedi kan aşnak o mayaktın aptomobil kivatam do ma udıldın ya bu sol tarafı gelgilge aptomobilla bu normal yürüyüşü tesir yetkizme onun dike mağam mağam mı ma liniye özgetke vakti da başka liniye dik aptomobillanın normal yol yürüyüşü tesir yetkizme onun dike liniye özgetiş Deydiğin gepler ba, o gepler kulağına kırıp mı çıkmay aş. Kallanlı da şu ilik
1: seni köygen.
0: Seni köygen aş filmli ba mı ya komusum da çelik. Aptımı bulma, karamla çay degen. Aşındak.
1: O bir kino film. Onu duraşka bulmaydı. Hem emeliyette onda aydeşke bulmaydı.
0: Hatta bulmaydı onda aydeşke.
1: Dün öngünlük programı da. Ma bu sonra keselikle doktor Hansik'in nevi doktor fışır katlaştır dedi. Aşna misaldın bir neçin de pedi yıkındamış katnaş vekası sebeplik bir neçin operasyelerini kıptu. Şunda iğir operasyeler deydu. Şunda aymış şu katnaş vekalar boğandın kim boğan mı şunda nemilkinde. Mesela şu boyan tereplerinin üzülük tutuğun cingruylarının bel umurtkalarının aşna bütün aşna üzülüp ketke aşna umurtkalarının operasyel işlerini de pedi. Öyle bir kanla dostlar. Hem de aç doktor khan verip köysenle anadın kiyin. Mesela kallık ve kalan köygen deki anadın kiyin astayı dağıdığan dikkat kıldığan bulam sile.
0: Dikkat kılığına dikkat
1: kılığına. Su kayış doğan tut dağıdığı. Hem biz özümüzden hayati ve malmülük bir hatalık için. Ayrıdıkiler bizden ne etti? Bir hatar alet kayıtıp gelişimizin saklaydığı. Şu an mesuliyetçilik bir rol tutsak.
0: Dikkat kılığına. Ama atanla çoğunla haballa hazır radyo anlamayatkan buluşma mümkün. Çoğunla anlamayatçılık için. Haballarımız korkmaya katı katı başkırı veriyorlar çoğun. İşin bulmayın. Балаң алынча? Кохмай башкарган ло. Азырым башкарды мен.
1: Талчыбык белән, а?
0: Кайсы көне чөнчү басам тайшаң белән бирне койгы тас калды мен.
1: Мана. Кудаларымы чо балаларны өйлүгидә көп калган чагында мен дә тайшаң белән укытты.
0: Тайшаң белән бирне койгылап ла токта калды.
1: Ойлап баксы чоң укыгандан а сез ана дәврлек укыган кызыржан кимиз.
0: Шуның белән. Шуның белән мен мо коктым. Deki küçüğünüz kork etkilerden boğan diken. Küçüğüm yeter mi ki ya desem? Ya yetmeydi canım
1: küçüğüm. Korkmadınız mı ki değil mi?
0: Küçüğüm etmedi. He?
1: Korkmadınız mı ki değil mi?
0: Oy küçüğünüz kork etkilerden dedi ki bir ömür kork etken siz.
1: Esnem mi?
0: He o.
1: Hürmet o diken.
0: Teyşan tuttum da ne kıpı ağaçı kendim 5-6 camdan kendim yenip o bre bir pıp lan o. Ay bir pıp oyuldum. Muşunçu ola yoğunap etken durup ne mi de korkum ne oydu? Мондак ке.
1: Удадашым унутуп калды да сиздин уйгонуп кеткениңизди. Сиз аш кичик экен, аш бурунку балалык вактыңыз.
0: Дадыла, апла болсун, аштакчы. Тәрбиянчы чокун баллага яхшы кылайлы. Бәзде катыгарак тәрбия кылган ялларда һәм катыгарак тәрбия кылсаңлы болыды деп ойлайм мен әмде. Уланыкы һәм шунча ула эшләрне кылса, бешасын сылап турып аппак балам деп дөмсен сылап тәрбия кылынмайды.
1: Ай деп тумса, бу балла тумур тутуды.
0: Şu, mandak.
1: İkinci doktor khan ambulatoriya binanın aldığı maşilla bek köp koş liniyada dedi da 101074 nomçuri. Rahmet. Amu deydu, men mu toy qığandan kiyin qutulğan dadamnın tayıqıdın deydi mana.
0: Toy qığandan kiyin?
1: Toy qığandan kiyin. Uşurja mana toy qılıp hazırma balısını öyligidek oldu, hazır hiç qutulamapdı, hazır gapmayada. қарап маңған линияды машиналар көп кәйгі 1070.

0: Şunu ona nait eptikal da maşını toktop ciddi ahval çırakını yıkıp oturtarak on tarafta mı sol tarafta mı ötme gerek kılıp da sızıkla otursuk desep men çö men
1: Kılsız
0: sızıkla otursuk desep on tarafım da mı ötemeydi sol tarafım da mı ötemeydi. Çünkü ben sol tarafta durup yol versem
1: on tarafta maşın
0: o tarafta
1: kaldı
0: kenge aptomobil mini aptomobilimle nimsizden yolunu yutuatkan bu ayını
1: köremley
0: sol tarafta vaç ciddi bir şey olsun şu anda ben vicdan azabı tatmam dedim.
1: Doğru.
0: Yol verginim bir toyup. Onun dükkanı çocuğum destep toktap yol yürüp kıldım. Ütketti boğayı, boğumuz ki. Çıra edigen külke. Sen derisini çırp. Hata var mı olsun cuma? Dep koyayım ikinde.
1: Yakşı bal cuma. Yakşı çoğunluğun cuma siz uçurca.
0: Ya ben yakşı demedim. Abi boğayı hata ötü. Çoğunluğun man cuma. Ma yolda ötke baktı. Piyadla 3 mi yıldın? Ötken. Ma halı kalı yedim. Onda ölsem boğmaydı o dep. Onda dep koymuşsak mı boğmaydıken.
1: Bazen de kumay kalıdı. Şuna yol koyaylı. Bazen de yol koyup koysak bu.
0: He şu.
1: Çünkü ola yol çıkıp oldu demez. Kadimini ip oldu demez. Kalksa oranı gelmeydi.
0: Hoten şehrinin kimi atı vazırdın. Karkaş peket geçe yollar avan ki. Dedi yapıştın. Ablet Hoten taksi. Evet.
1: Yusuperman 74.
2: Ben bu yüzden tutuyordur. Kireyim aşıyor. Zulat otayını alken. Hemir günü 26 ekranlıdan alıyorlar. Hoten avan ki. Alkışıyor. Yapın zeyden.
1: Yine buludu. Aman ha. Gek koyup duna.
2: Abi zorlarını alıyorlar. Hoten avan ki.
1: Yine çoğ.
2: Talibiyet ile bağlanan aldı da maşin kev.
1: Buldu.
0: Makul buldu rahmet.
1: Abla kanay.
2: Yuşan Allah. Yaman kutsalda atay batağman
1: ayol. Buldu. Yuşan yolları ya.
0: Ma o Donfon yolunu ayrılıp çıkandık gelin. Ma köyürtünün ki astı tenterbiye yolu karap manga yolunu işte maşallah köp dostluş bağdı gavuşçunu. Ender evet. Rahmet ender.
1: Öyle gidek balınız bağışır can. Mine akıdaysız teke. Abdurrahman ka Abdurrahman hakkımızın katli kalısı da ütmetti.
0: Ya ka, dep koygan gep o öyle gidek balıyor.
1: Kelgüsü de öyleyme demek ki. Kelgüsü de aş öyleyme deken bir arzu ümidi ba.
0: Oy takmışlar bu adı rastik ha.
1: Ne şu. Baldur kalısı kısak koymuşsak. Oy özünün cinni özü baksın bakmayayım ben. Onu kıpemeyim bunu kıpemeyim toyunumu kıpemeyim deydi ço. Şu an hazırdan başlayıp biz kalısı samak savatımız bu balın ki.
0: Ondan işlemadı. Baş takmışlar bu adı tuyuksuz. Korkuluk yapıklarımdan ben.
1: Hani hoşu kitparamsız ya azapla kitparamsız.
0: Ya kızıklı bir kız. Kızıklı.
1: Çoğun kötü daşla ha. İyi bu can olsun. Sağlam can olsun. Hem memiş o makballarımız.
0: Hazır hoşta şiksan mısın ama beraber anlatırsa. Balam yeğen tuğul diye dep kaçıcı. Bir mezgildin ki abban öyleyse dep. Ya iş isep koysak oldu kecim ha.
1: Ha resmi. İspırman yetmişler.
2: Şenfa Cenobili Tumars'ın Nenguer Gratman'la yürümüş. Hoşçakalın. Hmm.
1: Yeni bulu da.
0: Bao, Lyudavan körük astı bekli tosluk etti. Söyretmek astı dedi.
1: Özhal.
2: Adı Sözlerin aldı koşuyu sıralan. Son bacağını aldı koşuyu sıralan.
1: Buldu.
0: Buldu.
1: Roz Gavap. Kim kopu bağlamasın
3: de. Yol, nere zavallanla. Molyadırma mı kapat geldi mi ya?
1: Molligirni
0: mukofoti bor, nomi quloqdan quloqqa yetgan pulni tejaydigan molligirni mukofoti bor, lekin biz bundaq
1: uxlab
0: bormi degan gapni bermaymiz-da.
1: Unda uyqusi ichilmagan roz kabob deb unda uyqusi ichilmaganligi bermaymiz.
0: Yo'q, qachonlik gap qismish taq gap qildi.
1: Ashnama.
0: Deki harakat bek chaqqan juma.
1: Ashnama.
0: Ha, DJ qo'yib turib kabob pishirdan
1: bo'ldi. Voy, esel.
0: Xuanxa yo'li Jonyi doktorxonasidan oldida mashallah bek ko'p degan uchun shukrana aytibdi.
1: Abdulla xotin.
2: Bölüm geldi tutar, doğayakan başağı da kete var, sabırda kumuşağı da yollar avan.
1: Hoten şehri at pazarının karkaş bir ketkisi yollar avan dedi, ablat Hoten taksi.
0: Yöcün geydi maşallah, azrak köp yanıla dedi, Bekri.
1: Ahet Canba.
4: Yine yine Müşebni Aslanım Reşen Gör, yol tabi. Yana bat yıldın, sayılır çırp, sayıldın, canfı çörük, yeçin çörük, çeyçiz yollar avan. Hem bir saat saydaştakın üstünden bizim piyadı itiniz, yavda. Ama ona kadar çakırsa mısak olmaydı. Yahut asarak ben bir tıkallı var, içtik bir tıkallı var. Bazen de tutkulu ahri tıkallı var. Asarak bir tıkallı var. Ama onunla sayır takat kılınır. Dostlarım.
0: Azırak sınav tutsak birden ütüp ol dey.
1: Tün öykünçü Mehmet Şöyşanlı yanı aldı da. Elikli piyadeler sizki hil uzun. Bilir misiniz? Tüt linyalık yolu.
0: He doğru.
1: Hil uzun. Ben aşı piyadeler yolu kip buldum. Tek hem de mayaktan yolu kadimini aldı piyadeler sizki putunu koydu. İki apaş, anki yine başka bir piyade. Üç adamda. Elik bir apaş bek astımağındaki yine bir apaş ilgiyemde koltukudan yüleb minge vatudu. Şunda astımağındı. Aş apaş men toktuğa maşın aldığını ütep oğuca. Ay kızılçırak yine başka maşınlar ütep oldu da ma karşı tarafındaki.

0: Ашы сақлап тудым, ашы апаш аста мұңып. Мен қапы ұмыдым ғажап ашы да. Демек бәзірлі ашынақ аста меніп қалды. Шоға
1: Тоғыр түшінелі.
0: Тоғыр түшініміз, ел беріміз. Чүнкі біз мұ бір күлі ашынақ қайрейміз. Біз мұ аста меніп қалымыз. Деп көсі ма?
1: Іштімалы жо.
0: Я, ұйайда апашын
1: іштіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі
0: ke? Bedeni kütüremeyi çö, ma iğir.
1: Yok, ben şu hazırdan başlayıp
0: terimi kaptım. Ben uğruk oğan çakkan çakkan çakkan mağın mı? Ebubtu.
1: Onda o siz iniş mansız mı dağ, iniş mı dağ, iniş mı dağ mansız. Uğruk oğan diken. İnişip tazı aşağı.
0: Uğruk adam iniş kılam da.
1: İş bit kopa, inişip bunda mansız.
0: İyiz adam inişip kalıdı.
1: Amdan gel bakalım, çö, biz bu.
0: Şunday mətəxə.
1: Ümləb mağdan bu qalsa da bir-birimizdə.
0: Yaxşı, yaxşı gəplər var stildən abımızdı uçuruq.
1: Özünüz dediniz məbu.
0: Uçuruq ilə uçuruq ilə.
1: Çağcağ yollar yollar ravanke.
0: Danlıqdan raban deyir Əkbər qonqoy.
1: Oqtaş gülügünün ki aldıdı maşınlar köpke. Amraqın uçuru.
0: Hmm. Məbu ablakanın avazı uçuru. Qız idimiş ablakanı ya. Didar, Mahmutcan Didar.
2: Berilip köptekleri sürelim, çengeli kaşkeli süre bana.
0: Sucu garibi yöle, garibden şarkı maşalla, bek köp, tep şireliğini. Gakmaydan kukuyup sizde ha?
1: Şireliğim ha?
0: Çüştü olsun, bek yakıldı, bek. Şey yakıldı.
1: Hat yazdı şireli.
0: Ya şu hat yazdı ya, şu tüzüklü hat yazdı, gal kukuyup sizde.
1: Ya edep örmetlerini de kuamıyorum. Şireliğim ha? Yok, o cevap yazdı hatlarını.
0: Ha, şu çiçek programını bek yazdı ço. Yok,
1: kuşlar
0: var ha, şu bugün sizi görüp kokup yaklama yatağım değil mi?
1: Tamam de, bu Tiyanşar ayını, ya kokmayın ben de ama. Tiyanşar ayının ki avar ayı acayip peyzken gibi göğende, seher bulbul. Peyze, yakşı.
0: Bayağı geldim demek ki ha, seher bulbul da saklan ha. Seltur programını çöp naşlı kılımız saklan ha.
1: Cucan yolları, garipten şerik karapmanga yolun işte asasa ravan ke, diye uçurunu. Ni havu, sen yakşı olsan ben mi yakşı deydi o.
0: Bu amrak diyen dostumuz. Ey talışınla, talışınla. Bak kızı kulduk ya birden talışınla.
1: Sanfango, şimal yolları bak dostluk gitip de muhtar canı uçurunu.
0: İştipak yüle tozcan. İştipak körük. Kegici ravan karşıdan yedi maşallah köpteydi Ekber Gon.
1: Midon daha da o garipten şarkı, şarkı taşka aylanmağı kırış eğizde maşallah intayın köp dostuç eğirdi gavçurunu fervin evet bu.
0: Buldu, Esli menin avazlı kuşurayım.
3: O tehe, mevrulak değil, zafiyyü değil.
0: Aldınız mı Şurcan? Aldınız mı yani bir
1: kuyayım? Kudula bakı da devat depti diyetik ben. Tamam, kudula baksın onu ben bakmayayım ya.
0: Tazı işcan, çakkan, bir sürü kudulaşmışsa bu balı.
1: Şu.
0: Kıyırganda putunu az işiltip kallığı zorlayımız değil bana. Ve kunduza yakışı mı katada katma, uçurcan yakışı mı bahar yolu koşuluyordu. Şunu da ravan, şinkuan, nalum ravan dedi Samet Can akımıza.
1: Selam ben. Bahar yolu koşuluyor diyorlar ravanken. Anda yeni ma kıyırganda putunu az işiltip.
0: Maşkınla mı? Bak kız yedikken sizler ama o şurcan kam hapos pek o mahkuk dedikken deydi.
1: Yok ondan yakamayı çoğun. Kırgan yoldun o ters ödüden
0: bu. Ay bazen çakçakladın daha kuyusuz
1: değil mi? Onda kokalsın. Deme onda çakçakladın hem de bu da çakçak değilsiniz. Onda kokalsın değil mi?
0: Kıyırıştın kokamsız.
1: Kıyırıştın mı? Kokmayım ya.
0: Ha andası. Yak bana maslıktan kokamsız.
1: O kim kokmaydı? Kızızlıkken siz.
0: Şunun kaymışı.
1: Dikkat
0: kılaylı ya, sağlam.
1: Pesil'in ilanını da anlattı. Pesil.
4: Dada, pesil soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Ma Mahmutcan'ın
0: kızıkçılığını bunu gördünüz he?
1: De ki kızık yapacağım. Ben çok aram 6-7 yıldan kince kıynatı oldu ki ben oyla baksam. Şunu oyla pet kattı kubul kılamayı ve cuma dedi.
0: Ben tek yapma yaşlı tutsam dedim.
1: Hiç kızık.
0: Mahmutcan.
1: Kızık he de kızık hoş yok.
0: Uşurcam şu kalsın ötküzemeydik ya. Mançı yıldın ki balısını öylesem, mançı yıldın ki nevr baksa, yeni mançı yıldın ki ben bu asla şu inişip mınıp kalsam diyenlerin oylap uruşu atıdı ben bilen ço, bu musa?
1: Kızık emes mi?
0: Kızık be kızık.
1: Siz de mi neç yıldın ki bir kınapa edip çakalsın, kızık emes mi?
0: Bu resmi. Монгол каптым демес эле карганда.
1: Сүз болдурдуң болсуз демес ко.
0: Балдыр чыккан кулактан кийин чыккан мүңгүз ишип деп эшиктен.
1: Сиз жакма кийин чыккан мүңгүз деп кадыңыз ма сиз ма? Сизге кулак жума мен деп кой. Мүңгүздөй да бирден да.
0: Ушуржан кепте бакс бакыт деген эвер бакмай дейм. Бүлүп боп дей достурум алгычылар сизни.
1: Я азыраак бир йөтлеп маңгыдак болса. Ылык тазлык койлорго өзү кирип чыккалыгыдак болса бакма. Унун алдыда кудула баксын.
0: Balsın düzük bakmagan baltosu bu.
1: Guanghui körgününki üstte yollar ravan geldi gavçanı ekber 610 evet bu.
0: Çanfangu şimal yolu çiçeğen yer körük unzat kıçıboğa arlıkta koşlin yaşında ravan dedi şükran.
1: Oldu rahmet.
0: Kaşkaya da yamgur bağımike de kaşkaya karapakalı ya.
1: Kaşkaya semen yolları koşulun işte yollar ravan ki kaşkanın avarayı bulut tutturdu o de. Tenha yürek
0: yamgur bakken kaşkaya da yamgur bakken temperatura 20'den 29.
1: Hınan donlu yollar ravan ki ne? Veyli manşan uçur yollap da. Oldu.
0: Balağınızı ne uçurayım?
2: Mülazet, kabaşan mı? Bir miktar kurup, çetik kaldı yani. 35 kerekliğine, 10 yıl bir kulakla, dağın dostu çıkan anla, tabi yaşı gödürüldü, kaldım kaydı çizdi.
0: Çaylanız mı?
1: Çaymadım ben.
0: 35 yaş kırıp demeye de yerini anladım.
1: 10 yıl burun boğan bostu, nimdi de benim dedi o.
0: Tümrü yıl doktorhanının aldığı koşuluyada, maşını sepketken, менин оглумнун алды 15 жашка кирипти. Мен канчек вакыттын, ман канчек вакыт деген келе деди. 15 жыл. Сен 10 жыл баке сизге.
1: Жок, 15 жыл ба.
0: 15 жыл баке.
1: 15 жыл
0: ба. Балдыр балдыр кетип калса 10 жыл баке.
1: Жоңшан жолдор жолдор раван керек учурун сахар аватыпты.
0: Ондон кийин Куанхуй көрүктүн үстү үчүн раван деген учурун Акбар Куанхуй аватыпты. Ак кепте.
2: Ол жерде жол халыры жаналды Ахметкен жолу наатарыван.
0: Kapkar karvaysız salam yollaptı.
1: Evet, ürümçü kagan tünügün.
0: Bu şurcaka teşlik mu? Tünügün aç doktorhan SU'nu aldı da. Şur yollaptı.
1: SU'nu aldı mı? Teşlik teşlik, obda. Üzünüz yaş tura tapsayız. Bupte, gel. Ketmediniz mi teke?
0: Tünügün geldi ya, yani kaçan ketsiz de soradı kütünüz mü?
1: Oysa mı?
0: Lağmendin, daha penciyle de miman kımsınız mı anmaydı?
1: Emeyli, bupte.
0: Miman kılaydım.
1: Yaşım siz. Rahmet, rahmet.
2: Şimdi kızı koçuk gibi bulduğunuzda, Maksız'a bakka mevren oğunuz, apa apa nindeyle, arkadaş nindeyle, nevr bakmayına dedi o. Sen beni yakı baksa, arkadaş nevr bakmayına dedi ya. Bak küçük kolun tersirli kesicim ha.
1: Tersirli kesicim ha. Açık kesicim ha. Tersir kıptı balığı ha.
0: Rez.
1: Şu.
0: Şey diye anlıkçımız kırar ama sertem kırırendin biz resim tatip evet.
1: Sertem kırarsa sertem kırırendin verirsin bana. Sertem kırar
0: ama ma okşuğun yürümeni şunda peyiz tutmamdı. Muşun yürümeni bir nes diyen ki bayağım kıdağı da diye anlıkçı.
1: Korulduk sertem ki o.
0: Ne şunda peyiz ki kıran.
1: Korulduk ki sertem ki korul da bazadık sertem.
0: Bırk kaçıdın işçi vağın bu sakaya şurca ne?
1: He?
0: Bırk kaçıdın işçi vağın bu sakaya?
1: Vay gençken de oturma. 174 katına senet radyosunun ki programlarıdır. Ya seçilik oturup bir tane yürüyüm yan karıp. Bir kaçı da işçi vakan bozak da kodan akşında.
0: Hasta. Rese yigin işkendek durmaya getirdim.
1: Oh harap koymayız burada. Oturmuz burada.
0: Ama ilan koygan çağırdı. Şu aşı resimge aşı 5 minut karıp otağın değil. Ben tıkam iş kısı bağı o şey deyip mükün olduksun deyip bürüptü menke. İşte balı çok bu.
1: Şimdi daha çoğuz ben.
0: İşte muzuldu kuydu bu bala.
1: Yaşım işte her yaşı.
0: Öz bildi o derdini öz bildi o. Şikis kirletmiş işte. tabi.
1: Çoğun sübet duralımız. Ottun mu düşmeyimiz, üzengidin mi düşmeyimiz biz
0: dedi. Meyle.
1: Ottun şiş dedi. Ottun üstü dedi. Bu da tiş durumuz cümbüs. Yerikler dek bunda kılık düşmeyimiz biz.
0: Avaraya monasal kur uçur vakaya yetkiz değil mi?
1: Aştaklaydı.
0: Aştaklaydı. Altıncı ayının 14. günü keçidin, 5. günü kündüz gece. Şimali Şincan'ın garibi, Tarbağatay vilayetinin canubi, Şeyhanzı şehri, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanji oblastının tağlıq rayonları, Canubi Şincan'ın garibidiki tağlıq rayonla, Xotan vilayetinin canubi, Aksu vilayetinin garibi ve şimali, Bayınğulun oblastının tağlıq rayonları, Qumul şehrinin şimalidiki tağlıq rayonla, Qatarlıq çaylanın qısmen rayonları da, Azıraq yamğur, Dıngız yüzüdün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağdıgın. Yukarıqı çaylanın tağlıq rayonlarının kısmen caylarda Utturhal yaki Kattık Yamğur Tarbağatay vilayetinin Cenubidiki Tağlıq rayonla Kaşkar vilayetinin Cenubidiki Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda Kar Yamğur yağıdıkken Yukarqı rayonla ve Turpan şehrinin kısmen caylarda

0: Seherde çıkıp taza.
1: Mm-mm.
0: Aş bir yere mayta kucat açıldı. Aş arlıktı bu yol mudur konu bırakacağım.
1: Onu da keş kanca bize maksa 9 dinkin yol çak koyam da mangol olmaydı ko. Keşte mangamaysa da yol tekrar.
0: Şimdi aş bırakacağım konu up yenip gelen. Bir körüp gelen kala. Vallahi mı çabur bağıs olsa öyledikilerden bağıs var yerlik apran. Yani ait yakşı bir aldım bir etrafınızı girerdim bir sorap. Yani bağıs muhafoğa yatakladım bir anı alakalı şey. Sizden bir vakit çıksa azrak pul kiti duşu. Bek çık gitmeydiğin kılıp muhafık tanışa verip kemem siz.
1: Şu.
0: Köstüp kemem siz. Sayat kısa pul kiti de ol. İkin hem de yakşı uğurlaştıralısınız. Yani muhafık çıkım kıp durup yani yakşı yerlerine naayet yakşı halette körüp oynayıp kagili bulundu.
1: Beşinglu poyiz stansının atrapı şunda ravanken adamlar çıkıp ötüp durdaydı. Xerida bakken ne? Beyguancan tarafta xerida bakken mişak kilinla daydı sevgi isimlik dostumuz.
0: Kumul Canubi yolları yollar avan kedi gavçarı Mehmet Ali'ye verip durdu. Mehmet Ali'ye rahmet.
1: Benim ikinci balamga 3200 koy pul çıptıkken kodunum bana 100 koy verdi. Şu 100 koy mu çıkça ben misal tutturasın.
0: Ağzım bir gep gege.
1: Devletin ha?
0: Demeyim mi?
1: Bak içiniz batmayı bir kapıya aramışsınız bir gün. Ya
0: patladı.
1: Ha patladı.
0: Bal bakmaktı da.
1: Şu esas 100 koy mu çık?
0: Ya 100 koy oldu, 100 koy besi oldu, 100 koy.
1: Kim bakkan bu şunun beriş gerek aşk bana?
0: Sayılı, şimaldın canıpka, hınay yolu körüktün ütüp muşu, beş kavetlik körük geçe, mavi yolla, bek maçılla cık geldi yavuşçunu. Karva yavetip de, o ketme hepsiz gittik ya.
1: Bak ya ne?
0: Bob de.
1: Cevlan.
2: Lüzay, hamile kadar falan filan da gerçekten bütün kuşlu kayaklı etmedi.
1: Heee, buldu. Buldu. Siz hem de nevrınızdan düşüyor mu ki Cevlanka?
0: Honguan şendim mi şu, vuruyor guançan taraf karap mangayolun işte pek tozulup gitti, tozuluş eğir dedi Abdüveli.
1: 2026 yıllık konu maşinini yenisi almıştırı siyasetinin pulu kaçan çöğüdü kandı o. Ben ikinci yerde almıştırıgan maşinin hazırlığı çitek pul düşmedi.
0: Ay, tertip uyuyken.
1: Tertip uyuyken saklanla. Siz iltimas kılıp, ötkeli olsa, şınxıdın ötkeli olsa, bir gün içinde otasınız tırıngıdılı bul kırık kaldı. Saklan.
0: Saklan duran.
1: Şınxıdın ötkeli olsa çöğüdü cümü?
0: Boldu. Andi yine karaylı ama Maytağ Kuça Taşoğlu'nun ki Maytağ'dan ma Telemet Davanı gıçı boğan Arlıq'ta çoğun diyeneceğim bağımı deyip Arlıq'ta
1: Maytağ'dan Tok Maykaçılaş uğruları bak ya
0: Maytağ'dan
1: He
0: Telemet'ten Davanı gıçı boğan Arlıq'ta çoğun diyeneceğim Maytağ'dan Aa nimidi ba Bayınbulak'tı ba Bayınbulak'tı ba He Bayınbulak'ını bildikken ben Ulundum başka yerine de ba
1: Bulda şiddet o birisi aşağıda
0: kaçılaması. Maytağ'dan bir kaçılapmaz. Arlık may kaçtım. Şurada Arlık'ta. Hani anlaşılan bir depesin çoğu ama tazı bilemeye kaldım Arlık'ta gelene.
1: Arlık'ta yeni kayada tok kaçılıklı buldu. Dostlar depranla. Hazır kaydıklımıza eyle vakti oldu.
3: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Donatkudun emdaldım, sel tozup şikine.
3: Dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Dada, yeniden sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyziken o. İkranı mı çönken?
4: Elbette. Şincan Telegraf Şirketi'nin دولت نان تیتخل تلوخلمستن بهرمان بولوب 5000

0: anglayotgan ular 174 Xatma Sanat radiosining
1: atigalik yo'llaringizda biz hamra programmasi.
0: Programmamizni Oxmarvoid un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Oxmarvoid zavodi alohida talab qilgan.
1: Programmamizda yana mushu biz yo'lda faoliyatimiz qatnashgan, ha?
0: Avtomobil klubi.
1: Ha, avtomobil klubimi ya.
0: Avtomobil klubi.
1: Ha, avtomobil klubi mush faoliyatimiz qatnashgan. Nam kulaktan kulağı yetken, hemiş pul ticap yerdiğen molli girin abdolar alaydı talep kıgancı mı?
0: Hmm. Şimdi anlık en isiltemizde şöreşik paletimiz katlaşkın olsa Sertem Kroren Kaligüçü ögürü kansı. Kaligüçü ögürse işmekçi olan anlıkçılarımız Sertem Kroren'in talı sana buldu.
1: Yukarı korular rahmet etmiz.
0: Ma tokkaçlaş orullarını katavu depti. Cıkken öy tokkaçlaydı orullar. Cıkken
1: Çoğun gül, küçük gül de ba tokkaçılığı buludu deydi ha.
0: Çoğun köylü küçük köylü bir tokkaçılısı buldu.
1: Mayıttağ'dın tokkaçılı kaçılı varsa bayın bulaktı bir kaçılısı buldu. Kucağı uçuşudu. O yerde üç yerde ba. Çoğun köylü buydu bir yerde ba. Kucağı karap mağandı deydi. Abdullah Kutun.
0: Bayın bulaktı nesi ha? Çoğun köylü küçük köylü bakken. Besige bayın bulaktı bir kaçılsa mayıttağ'da bir kaçılsa.
1: Çormudun ba deydi o.
0: Çormudun ba ma?
1: Narattı ba deydi o.
0: Narattı ba. Narattı veriş için şu yoldun azırak narat çıkış gereken de. Narattı bakken, andın mı? Çormudun bakken, çormuda. Çormu tokaçladı gaya bakken, he?
1: Çıkken, hattırcamansınız bulukken. Hattırcam bakken, deme, atıp tuluk kaçılı bilip yolu çıkın. Şuna mı?
0: Doğru. Maytağ da bulup, me, tuluk kaçılı bilip. Onun için çormu verip bir kaçılı. Ya, onun için, oy, bayın bulak çıkacağız. Divanı aldık yollara aman ki.
1: Divanı trep yollara aman deydi, he? Yeni uçurladın.
0: Mağın geldi o yolda, he?
1: Mağız geldi.
0: Çormudun atrapı da bir toktap aşağıda bir akşam konup taza. Andı yeni mamiyen hep.
1: Abdurrahman Som kıçakımız bana köyge işte yenzen degen kılıp bana. Çolpan soğudu sarayını aldı da otur da akıcan soğudu yok. Bütün almak koyup.
0: Do duka açıda bakım mıydı ki?
1: Yok at degen de
0: bir olmuş. Yok bamaydı.
1: Bamamda azı.
0: Hem de yotkan din çıktı.
1: Dukan bamamda azı dedi ki Abdurrahman kabir devleti.
0: Bamamda dedi ki.
1: Bamamda mı?
0: Vay saat. Minin abdumabının programısı var o.
1: Aşağıda.
0: Otturi ahırlarda vardı. Çüştük yollarımızda biz emrağıcı ölgürüp vardı.
1: Manda gep badeyli.
0: Şarkı işkinci aylanma. Meşk bastı. Miçvenke hiç yollar avan kendi gavçırını. Erkin kem evet tuttu.
1: Bir hanım şu maşını jüyay degen şun sorgan yekenin avası nedir? Yakendin havası.
0: Viyeydi. Viyeylerimiz.
1: Viyey başlayalım. Ben

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-0824.
2: Ece koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her gün dikkatiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
5: Kınanla, programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla, bambu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Bana, biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tianşar ayının Xalıq yolu 55-ci numarığı jalaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçiyari Tianşar ayını Xalıq yolu 55-ci numar. Yidu Mihman Sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlirdi. Telefon numarı 177-267-80-531.
8: Bu programını Ürümçiyari Daven yolu Fukan Koçisi 31-ci numarıdaki

0: Eydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne mağdınız?
1: Anlasam Ürümçiyeri Dava Yolu Fukan Kötüsü 31. numarada Eydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü içilip de. Rahat ayak setuval edip şip şip şip meyen şeyem.
0: Eydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alayda talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
1: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
2: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüşlük tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük trik ve tırt.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numaralı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
3: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
2: Bereket ulurdu şu. Untikisli Bereketnikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
3: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.

0: Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, onda bu sah ve işin supamızı kegen uçurladın dostlarına yet güzeli Abdullah Xuddan'ın uçurba.
1: Tölün yetkizlikten yolu sevmesi Fenerlo, Körükse, Sipilo, Körük Kırık Mağayımızda, Kazıran Kırık Mağayımızda bulup ha. Maşine, özel cipten yolu, karşımızda maşine. Atan yolu roman dikti buldum.
0: Rahmet, Abdikerem'in uçurba Şimali Yünçen yolları naydı. Ravan digen uçurunu evetipti. Onun başka yani Ali isimlik dostumuz özünün naydı. Yaxşı bir teklif tavsiyelerini evetipti. Yukur süratlik taş yolladı bolsun veya ki bu şerhçe aylanma yolladı bolsun. Bir şığa bir xatarlı kalpaq kiymey toksikilet heydevatkan balılağa bolsa

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікке желей луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтте, автомобил әккедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әккедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamayın. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Cenobi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəli 177-267-80-531.
8: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numaralı yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamaqla baş

İş gözümün atrafı da set olalı etkensiz, o da seninki. Otur al sefim de. İşkimi 19'ninki... Kaç maçım bu?

Ma bir adi son deplam yollapsız. 2019'ninki a maşınınki inekarak sonun kaysi ya basen. Bir adi sonu mu diye nurga aptuma bulduktur Batu sen.

2023 yılın Lufan'dan birisi varken bizge temelde gavuşurum işincilik. Muşap'ta mobilini bir bağlı peygam bozarıydı. Tursun Can bir bağlı etken bozsanız. Yani Ankara'da gavuşurum şükran evet. Mavo H5 yaptı mobilden birisi bağlı okusaydı. Kırgan'da Muşap'ta mobil doğruluk. Ankara'da gavuşurum şükran evet. Mavo H5 yaptı mobilden birisi bağlı okusaydı. Kırgan'da Muşap'ta mobil doğruluk. Bir sonra itelim de sorup size. Buldu. H5. H5 yaptı mobil ya, buna Tursun Can bir cevap veriyorsun. 2017'nin ki Lingpao'dan bir suvakken Lingpao Vizil Karrağan'daydı. 2017'nin ki Vizil Karrağan üstü koştuğunluk en ilgarisi manga musabısı 130 manlı manga Tursun Can bir bağlı peygam bu sadeydi. Buldu. Bu maşını mı yollap koyduk. Ondan Çüntiyen sizden bu şorunu tapşır olduk. Makul buldu. 2018'nin ki maşallarını neç bul kağılı bula dep mi doğu korsak oldu yolu kavuşurunuz. 2018'inki Livinki kançıge ağıl oldu dedi. Kançıge ağıl buludu.

0: Deninki London oyuncusu buldu, Tiana'nın Kiwi oyuncusu buldu, Shay'in oyuncusu buldu, uzuyor. Uzuyor oldu mu, ben haklı çekmeydi, mayınım azıydı. Açmaşımda normal muhabbet. Yani 2013, 14, 2013, 14 ne atırabı, 20 milyon atırabı.
1: Makul buldu, rahmet. Tursuncan'ın oranında, Michigan maçının bazırda. Telefon numarını ne, depreyle alırsın, evet, ben Aysacan'ı. Numar ne, evet, adın. Programdan çıkandaki telefon klasisi 138 4 tane 9 01 42. Programdan çıkandaki telefon klasisi andan gördü aşı olsa amaçında berip görüp yarı tepemse 300 bin yu atrapıda kandak Toyota Bado seti vakıl oldu deyip lanet yapıcır yollapsız. Bunun gayen tur 300 bin yu atrapıda Prado'nun ki kandakları geldi. Mavo, Yuaryu ile Gwendao, asa sendik de okşaş maşına akın. Tosun canın geğizden bir anlapa kayla, kaysın seti vasan bula. Dip sorap da onun bağlap bagan bolsanız dip adalet hanım. Ya 2020 yılınki şavkası var ki, 2020 yılınki şavkası neç bile atrapıdı buldu.
0: 2020 yılınki toyu dertte 95'te 100 bin kat atrapıdı.
1: 95.
0: 2020'nin sonata dertte 45'ten 50 bin kat atrapıdı.
1: Aa sonatanın ilgisi, bir muay seplimelerin yazıp iken siz anı küçürüp evet emeğe kaldık. Sizdeki anlamı ha mene?
0: 2020'nin sonata dertte 45'ten 50 bin kat atrapıdı.
1: 45'ten 50 kişi olduk ya 20'nin sonatası.
0: 2023'teki toyu dertte 95'te 100 bin kat atrapıdı.
1: 95'te 100 kişi ya toyu. 2023'ten toyu ise ya. Anda 2020'nin şavkı adım birisi var. Anda mao yuvarı ile gwendağını kandatlaş gerekteydi ha. 300 bin yu atrapı da bağdağı seti varmakçı olsa neçin yılınki bağdağları geldi o diye sual ki
2: bir kızımız bulsa doktor kalatı bir oğlumuz
1: ma Ruzeli bir uçur yollaptı ma kızım Şanghay nega bende okuydu daha çok imtihan berdi ben ete Şanghay'a bardım Şanghay'da mışım başına dediğin radyo anlaydığın anlaşılırımız var mıydı eğer telefon numara okuyup kalsa mağın təmirləb bəgən bu sanla dəb biz dəmalıqı bir əs isimiz kəmi dəqini radio anlavatqa anlatılırmızdan çədə bir əsdi bağımı ki bir çürkü təylə işki maşınınki qaysını talısan bula dedi Donfun Yipe Leninçiyə Çağın Çivən Nöliyyətdə üzünə gəx baxsın mə qaysını zədə basan bula dedi onda əsləmənin ki

0: Анда 2022 жылы, 2023 жылы окуган аралаш менергилик CRV Лянчу мушу начипле тарапы болду дейди. Бул машинама бир турсун жаңбыр. Ойлоп коёлу, бир баалап берсин. Ол жерде жол хабары ма Уйгур Тибабет Токторхансыныкы алдыдык жолдор аван керге үчүн ак кепте айтыпты. Болду ак кепте. Рахмат. Яна 2014-ники Хафер H6 шодондан 1.5 тие. Начипле тарапы болду деп сорапты. Бунун бир жолдоп коёлу. Анда яна карасак 2020-ники дажы таңыма. Bu maşina neçpilat rapıdı buldu dəb yollabdı. Bunu mu bir yollab qoyduq. Andı yenə qarsa 2020-ninki Lendiao-ninki hazırqı bazar bağısı neçpilat rapıdı bu atıdı dəb sorabdı. Onda olsa bu maşinaların yollab qoydu. Bir başta bir anlayla ya. Uçurla bək yığılı kətdi.
1: 2014-ninki Havar H6-da Comfort Tepta maşinanın bazar bağısı pas 10-10'dan 15 milyat rapıdı. Kimiz görmüştük ki fiyarı tutmayanla çıktı, maşından bazar bazı okuyorsa 135'ten 140 bin katı atıldı. Kimiz görmüştük ki insan şofördese 55 bin katı atıldı. Ama gönlü öyle URV'nin ki iş pütün ki kaçın kalırsan buldu o dedi. İş pütün ki alayeli kimcisi yok. Motor kısmını çekilip en mutlaka çektim. Birisi donfon bölgeye dağıttım, birisi gonçı bölgeye dağıttım ki. Maşer tiyatı mutlaka çektim, okuşturdu. İşki boşluğuma zaten asansiyette okşaş.
0: Okşaş, akıllı başarılı.
1: Şekilli, adır aklım okşamayı da şu özünün karar kalısını buldum.
0: Şu, okşaş bununki. İçi bağırı hemisi okşaş.
1: Sizin o tarafta işimiz 21'deki 3-5 bağda fitrafı buldu. O kilometr azmanda zağır sıralı tokan pasaj. İşimiz 21'nin o tarafta fitrafı buldu.
0: 21'den.

0: 22-нче туйдырса 95-се 100 000 кг атрафында. Шуны 20-нең соңы атадырса 45-сен 50 000 кг атрафында. Шуны 20-нче дагын тәйидәсе мәҗмә базарларында 80-дән 85 000 кг атрафында.
1: Кайтып бер аңлый телема базаны.
0: Бу 14-нче хавар эчалтта Колхоттарда мәҗмә базарларында 10-дан 15 000 кг атрафында. Шуны 20-нче Ланиолатта мәҗмә базарларында 40-дан 45 000 кг атрафында. Шуны 20-нче Фиаре Тотмаларда мәҗмә базарларында 135-дан 140 000 кг атрафында.
1: 55 min atrafıda, he buldu. Hem de anlayaldığın lağı da hemen, bayağı tezip gitti. Sap tokluk, bağlı 21'nin ki 30 bin kilometre yürüdü, bir kol, bir kollu kaydıken maşına, deyip. Sıraptı, buldu. Bu maşını mı yolla koyduk. Anda yine, Abdurrahman Avaz.
2: Buyur, getirip yok, kıyasla çok mutluluklar yakınsın, avuçlar buyur, yakınsın. Şunun kaynağı,
1: şunun kaynağı, şunun kaynağı,
2: Matoslar var, doktor hanımın kaldığı yolunda her şey yok.
1: Bu oldu, rahmet.
3: 2019 yılı Toyota Yaris, kalınlık gözü var. Meşbu, nasıl meşbu var?
1: 2019 yılı Yaris, gaz var. Gaz var, neç pulu yaraydı, deyip sorup. 19 yılı Yaris, kene. Aydın keçler deyip sorunuz.
4: Kusunca yaptım mı? Abay sen şenme kazanız ilk bir tamı var, bir talkan mı vardır? Durun sile ilan mı diri, tekrar ilk bir mukafat terek sürdürüm sen sonlar var mı?
1: Biz bir karaylı cuma aşine, ben isim alamışsa mı bunu?
0: Şuna 22 lani öğretten başından bazarlarsa pas 40'tan 45 mi katıralım?
1: Makul.
0: Şuna 22 boğulu hesap 94'ten başından bazarlarsa pas 30'dan 35 katıralım.
1: 30-35 kişi.
0: Şimdi 19'un yarış gözlerinde maşından baza basıp kalsa 35'ten 40 man atırabilir.
1: 35'ten 40 man kaçır.
0: Şimdi 19'un yarış...
1: He bayan kuşurken. Zöhre Hanım sizin kuşurunuzu tapışır oldu. Ben de bir maşın batıyım. Mağın maşına de. Be. 19'ninki... 2019'ninki bu CRV iken bu anlıkçımızınki. CRV iken. Dikin... Kandak gelgin demeyi bir parça resmini evetip de 2019'dan da. 2019'dan ki CRV'leri Neçpil etrafı da bu adı da. Anda Mağa bir anlıkçımızın maşınızdan resmiden tat. Pakistan maşınınız. Kovan maşını boğam da yakışmağın diye de. 2010'dan ki TİDA ki. TİDA gaz var ki. 2010'dan ki gaz var TİDA Neçpil etrafı da. Lekin Pakistan Mağa o pek Pakistan göründü bu maşına. Neçpil etrafı da buldu dedi. Yine karsak 17'nin ki Şavka'dan bir suvake 140 manı mangan. Bu maşın Neçpil etrafı da buldu dedi. 17'nin ki Şavka maşına. Benim bu soruyduğum meseletim bat sorsun. Buldu Ali. Sorsunuz buldu hazır soranı. Beycan yolu merhaba yolları tarafta azırak yağmur yağı atı demse. Dep könlüm de sen ba diye anlıkçımız şöyle yollaptı. Yuhtuş salat kinişkisine vakti olsa ne de almıştırdı. Acı bir Yüncan Tung müteye bir ebbat diye tutturun abi tapaylı. Hani siz gevet vereyle şu anda almıştırsınız bu.
0: Şükür mü onun TİDA gazvat etse maşından baza basa basa 15 bin katrafı.
1: TİDA şükür mü onun gazvat TİDA 15 bin katrafı buldu ki.
0: Şükür mü 19'un siyari maylı kopkasa 80'den 85 bin katrafı. Tutma yokkasa 100'den 105 bin katrafı.
1: %105 105 bin katrafı.
0: Şükümün 17'nin şarkı 140 man mağdur etti maşından bazar basıp bas 40'tan 45 etrafı.
1: 40'tan 45 etrafı da buldu iken. Tursuncan'ın numarını yolla peygam bozsunuz da Mehmetciğim. Yolla bireyle 138 4 tane 9 01 42 2 hazır ama anlaşılırımızdan maşalarını bağlayıcı mı? Hazır telefon kılıp gepki tutuvarsanız bulmaydı. Mani dep koyayım de aldın. Sel turpam telefonum alanmaydı belki azı uğursanız besvit işim mümkün. Nandım telefonunu uğursan besvit dağın balı ki bu da böyle kaman. Hazır mı başını bağlaydı. Yakışmışlar ya saçıyla. Ben bir yeni maşını seti olaydı gendim. Lişan maşınlarının neçi bulağı ki. Bu lişanım çok türlür bekçi kıran. Bu lişan kaç pılık kele desiniz. Bu sualga manç pılık geldi oldu. Cevap pek olmaydı. Lişanın kaçısını gördünüz. Şunun kartta. Anladın. En beri birisinin ki bazı ayrım emez mi? 19 8-nji ayning ki Fınbay Hıfay qonunlyk gezwa 100 mingni mangan jingden Şeyi Neçpil etrapıda buldu dedi Şeyi'den bir suvaken 18-ninki Gazva Şeyi andan 22-ninki Tengadan bir suvaken Тәңгі машиндың бірсі ба.

0: 22 yılının keyidaydı. Bu maşını mı yollap koyduk? Bir bağlap egen bosunuz. Kadirlik anlı sosu anlı atkın anla 174 Katnaz Senet Radyosu'nun Menin Optomobilin programı. Se programımızda Xotan Şehri Qarqaşöle 55 numaralı jalaşkan Bereket Açlık Mayzavati alayıda talep kılgan. Yine Ürümçi Şehri Şinhua Canıbı yolu jalaşkan Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyesi alayıda talep kılgan. Ürümçi Şehri Tiyan Şarayını Xalık Yolu 55 numaralı jalaşkan Cinkan Cunyi Doktor Hansı'nın Teri Keserlikler Məksus Bilimumu programımızda alayıda talep kılgan. Programımız yine Orman Kuvvet Talqalarını işlep çıkan Orman Yemeklik Çekti Şirketi alayıda talep kılgan. Anladım o futbol müsabakasının ki belirtin ağa anlatılırmız arman kırıp ne seti var sanla belet seti var ağanda uçturumdan köstüpçü bahad itibar paliyatları var ki bana ilan da anladığınla ağa ağır benim çıka ilanğa başına dikkat kılın acaba seti var ağanda belet ne olumda köstüpçü bahad itibar var ki açta dedi benim ilanda anda programımız demiş trig ve tırt tıklarını bazağı sağan tırt soğuda çekti şirkti alayda talep kılgan. Andın karsak ma maşına mene 2015 ninki çangan V5 kanç pulga ala maşını bak Mehmetçe resimden tapşırıp aldık he otursun can evet verilsek bek astımağı dike maşının ağzından resimleri
1: bu şimdiden kadar var yakışlı bir de tırpan derda işlakta tırpan terekman avaraya kandaktı yolları avaray. Doğranlar yoktu bugün he var
0: orayı yok
1: avarayı buzlu atıdı
0: yok yok yok. Turpandım hava bulutluk temperatura 28'den 42 Celsius'a gradusça. 28'den 42 gece. Halika hava ray ahvali yaxşı, değil mi? Abdurim efendim.
2: Bugün siyasetli köy pozitif yol favori. Çoğun yerlim, bunun yayılı oluyor, benim yayılı oluyor. Bayıklı yolları yarıştı içeri var.
0: Oldu rahmet. Kaşkaş şehrin iki işkinci halik doktorhan aldık yolla koşuyorsun işte. Ravan ki adı avuçların Abdurim canı evet. Abdurim canı rahmet. Yine avuçların yalnızca kanda avalınızla yakışı mı? Ben Ravit ettim birini seti olay degen tokmay arlaştın. Şununla kayıs seplimizin seti basan buludu. Dep sorup. İkinci koldusunuz mu şu? Ravit ettim birini ekeldi o demiş tosun tosun can.
3: Şükümün 23'ünki dağdın tende pulaş yaptığı maçından bazarlar kapatı 85'ten 90 bin kat aldı.
0: 85'ten 90 bin
3: kat aldı. Şükümün 19'dan insan cildiyen şüheyi kanunluk yüzüva dörtte maçından bazarlar kapatı 40 bin kat aldı. Şükümün 15'ten çanan zeyvo kancıklıklar yaptı 10 bin kat aldı.
0: 10 bin kat.
3: Şükümün ayetini şarkı 140 man mağdur yaptı maçından bazarlar kapatı 40 bin kat aldı. Şükümün 10'dan sida gazlar yaptı maçından bazarlar kapatı 15 bin kat aldı.
0: Makul buldu.
4: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
5: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dodo, dede emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
6: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, künleri yakış çüydü. Amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Mobilim programmasi. Programımızda Xotan şehri Qorqoshuli 55 numara joylashgan Barakat Oshxmay zavodi alohida talab qilgan. Urumchi shahri Xinhua janubi yo'lida joylashgan Shaxsat Egiz boshliq ambulatoriyasi programmamizni alohida talab qilgan. Yana Urumchi shahri Tian Shan rayoni Xalq yo'li 55 numara joylashgan Jinkang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Yana programmamizni Orman quva talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chakti shirkati alohida talab qilgan. Programımızın yine şu Tırık ve Tırt Tığlarını bazen sağlayan Tırt Soda Çekli Şirketi alayıda talep kılgan. Şirali Tençlik Canıb Yolları Yollar Avankiye diye uçurun evet. Maşını bağlaydı ustamda telefon numarını yollap begen bolsun zıp diken de pek yollap. Azir deplan bireyli 138 4 tane 9 01 42 Tursun Canıb numarı diket. Hazır maşını bağlaydı cümam yedi ama. Gepni inek tapu geliyor. Bağlaydı ama şilava.
1: 15 tane Çanan Vivo kancısı bağlaydı. 10.000 köy kaldı.
0: 10.000 köy kaldı bayım. Çanan Vivo'nun köy uçuyor ya. 2022'ninki arlaşma CRV'si BAMO CRV BAMO de soraptı. 2022'nin arlaşmenler gelip CRV'lere Tursuncan'da kandakken BAMO ki yok mu ki kan yüzde baksın cuma. Orlaş menler gelik maşallahın beyci kek ve tıktıp şuna digen de. Andım mı o bürküt çoğunuz?
1: Ya şuna o kanda halanda benim bir cimri maşallah attı altı kişilik.
0: Altı kişilik.
1: Bayılık ha. Gaz yok. 2019 10.000'inki. Mangal mısafisi 80 kilometre. Batır kırıp da işletler yaşa. 80 mil mankasının bazı kancı bırağı durduğun da olsun. Böyle digen de.
0: 19'dan dediniz ha? 19'da bir yezütmen.
1: Yaşım o kandaş alanda benim bir cimri masinu attı, altı kişilik bayılık ha, kitaj yok. 2019, 10.000'inki.
0: Evet oldu.
1: Mangal mısafisi 80 kilometre. Batır kırıp da işletler yaşa.
0: Buldu, hazır yollap koyduk hem cimri masinlarını.
2: 174, Hocada yol kayırıyor. Nehu yayı öyle. Nihayet zıl sıra aldım. Albiyat oluyor, zıl sıra aldım yolları var.
0: Buldu makul. 2015-11 ayınki Wulin Hongguang maşına neç pul bos muhafif oldu bir bağla pegan bos oldu. 15 ayınki Wulin Hongguangları neç pul atrapı da bos oldu dursun can. Ondan ma 2023 ayınki Çağanlıki M60 hazır hem siz zavut talette zavut gaz yüzlük gaz var dedi. Zavut gaz yüzlük gaz var oldu. Hazır yollap koyduk.
1: 2023 ayınki Çağrı'yı ba Çağrı'yı şükürden Çağrı'yı ba. Bölüye hondon siyarı 2019 ama. Şuna 22'nin siyarı 118.000'e basit dedi.
0: 118.000'e sırtın tokuş etip tokuşlaydıgan arlaş menürü gelip ki siyarıydın bir sıfakke 100 neç bul dedin ayız?
1: Şuna 22'nin siyarı ba çadiyen şu hondon siyarı ba. Bölüye hondon siyarı 2019 ama. Şuna 22'nin siyarı 118.000'e basit dedi.
0: Valla.
1: 2022'ye çağın M60 dağıt kazıkta maşından bazarda tutsak 30-35 milyon atırabıdı.
0: Bakı.
1: 2022'ye çağın M60 dağıt kazıkta 30-35 milyon atırabıdı.
0: Valla.
1: 2015'ye Wulin Hongguang atırabıdı 15 milyon atırabıdı.
0: 15 milyon atırabıdı Wulin
1: Hongguang. 2019'ye cimri 69 kalsa 30-35 milyon atırabıdı.
0: 30-35 kişi atırabıdı bulduk ya cuma. 13'ninki, 2013'ninki kanunluk gaz var. Şende Yüedon'dan bir sıva 200 mol meyap oldu ya maşına. Neç pulu yaraydı deyip soraptı. Bu maşını mı hazır yolla koyaylı ya. Yani 2025, 2. ayınınki 165 yokan. Tokmayı arlaş. Pazar bağısı neç pulu atırapı da buladı. Ma bir anlıkçımız. Maşındaki yılsan ne evetmeyi yolla alı verdiniz. Neçinci yılın maşınısı? Aa bu. Livin. Livin kesin ama. Aşını. Neçinci yılınki ne? Koş be evet ha? Bir yadiyininki Çin Çariyen Hondon alaydı gen Arşos den. Kaç pul etrafı çıka maşını motorda aşan yakışık. Çıka mı odaydı? Bu sual numara Tursun Can kıştırayla biz. Tursun Can cevap versin ha? Hınallı taraflarda yağmur temşifatı da emse. Dep yollap siz makul. Kaplan.
1: Başını yakışma. Merhaba yoldu yanıka. Yağmur çıktı yavadı da. Adı başıydı.
0: Merhaba yoldu yağmur yavadı.
1: 2013'ün sende yiyordun kolkot, kanlılık gizli var. 2010 manı yiyordun maşından bazarda tıplatı 15-18.000 katırabı.
0: 15-18.000
1: katırabı. 2013'ün çanan M60 dağıt gazı tıplatı 30-35.000 katırabı. 2015'ün Wulin Hongguang tıplatı 15.000 katırabı.
0: Bayan kuşurken bu. Buldu. Onda olsa yeni yandın kegen maşallah var. Şu maşallahınki.

0: Mazda sen. O yetteninki Mazda 3. Şimdi o yetteninki Mazda 3'ken. Kızılranlık Mazda 3 dedi. Buldu. Bunu mu yola koyduk hazır? Abdülhamid'e sorması. Buldu makul. Anda işki mi oyatının ki 12. ayının ki Nisan Tida ahran neç pul bulavatı dedi. İşki mi oyatının ki Nisan Tida ken bu maşın neç pul etrafı bulavatı da. Andın İlyar broşür yollap da. İşki mi 18'nin ki Festa 80 bin mangan kızıl renk neç pul etrafı da buladaydı. Festa'dan birisi varken. Maşın edevat kaydım. Kuşuna tursun cevap ustanın numarını bir vasit yollap belgeli bulamdı. Bak kolu. Buldu buldu. Bir vas yolla pesek buldu. 138 4 tane 9 01 42. Muş numaralı alaklasın. Buldu hemse. He. Evet koyduk yazmış çekildi. Kolaylık vakti hazır telefon kımman. Hazır işi bakıldıgan. Andın imca.
1: Ketler bakan maşin kim bu?
0: He?
1: Kanda ıh valla masasırdı. Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Maşkinin 11 minki CRV'den Balkan CRV'den bir su bat yığın 3 yıllık peyken kılıp ağan birerimizin 2 yıllık yetim bu pulunu tülep doğan iken hem de bundan ki mayakının ki pulunu tüleye desek mi tüleye ayak yapamayı kağı pulunu yurt olsun ya sorap alığa yer yok şundan katmış mevzi batır şundan kılığa batır şimdi tüzümlükleri bağımı gidip basak başkanda Unutun baktığı şirketli ağa maşin kendi. Aşı dedi o. Tümüne bir ayı tapamadık ya bu maşinini döktüğünü iletti. Tümüne de CPT'li hem de. Bu.
0: Sen
1: Volkan.
0: onu bombaydı da mı?
1: Şirketli ses atkan için. Mayın beke git boru doktor. Çoğun dekler bulmağın için. Dökkeni kütlerimiz. Ne ötüleş ne. Tümüne bir ayı tek mi olgaya den olgaya yok.
0: O şirketten uçur tordu mu çıkmadı mı? Bu tordun bir teşhir basan alamam da bu aslında bunda bulması gerekti bu. Bu şirket bağ mı ki yok mu ki hazır? Bu asasen bağıltı ula. Çünkü karz bağ un tölüm sanlamaydı ulam tölüm sonmaydı degendek. Bir tordun bir sürüştük pek anlaşıyor aşıncı mı? Hazır bu kıyım bir mesele oldu bu. Pul töle
1: Şimdi
0: etsek mi aldık adam
1: 18'den
0: yok.
1: çok Fistar'da 45 bin katrafıda.
0: İlyar 45 bin atrafı da dedi o.
1: Şimdi o yüzden o işlerini ki Nisan sila akranlıkta macunun pazarlığa toplarsa 35 bin katrafıda.
0: 35 bin atrafı.
1: Şimdi o yüzden ki mağaza 3 katta macunun pazarlığa toplarsa 30 bin 35 bin katrafıda. Şimdi onu altına şehirlikte 25'te 30 bin atrafıda.
0: 25'te 30 bin önce.
1: Diğerde tüm terliğe konu alaya gittim kamera tutan motor zaten. O maşınla yeni çıkan maşınla hazır gerçek taşı. Eğer kılıkı remote sonluğu verir, hatta kadar avalını bizde anlat etmiz yok. O maşınla kalı yakış çıkan maşınla çünkü o maşınla gelsin bir yukarı Ali Sultan'ı buldu o maşınla. Diğerini keçin kılar. Diğer maşınla ait bir yakış çıkayı çıkan diye. Haklarının ağzını anlık yakın. Biz üstü yüzümüz bu meyve takmadı o kanı.
0: O bir adi çimplasını mı taksiye sağlam bir cıkırak hem de. Bulup mu Kaşkay tarafta bir adi çimplasının ki ma o taksi sağlar biraz cıkırak. Kaşkay'daki anlaşılır. Bir adi çimplasının ki hazır ma uda yürüyüş musab seyahatin bolsun. Abdumobil'in ki ma pişiklik derecesi seyahatin bolsun. Kanıgırak. Yakış çıkvatam da kene. Muş hakiki ayda pakalla bir gek baksın. O karvay mı anlatkan bolsa karvay mı uzun müddet oğandı işte ayda vatkılı. Bir adi çimplasına hele uzun neydi gen. 2014'ninki Luhu Lenshan Neçpulga soğudu bosa muhakkak oldu karran. Satamen 360 bin atrapı da deydi o. Açı muhabbuk olam da dedi. 14'ninki Luhu Lenshan 360 bin. 2014'ninki. Oy 360 bin olsam kanda.
1: 2010'dan seyahat 15'ten 20 bin atrapı
0: Oldu. Bayım kanlıçımız deptik ama bağlantı da olsaydım. Evet yut kaptım sizge.
1: Şirketlerini ağaya gibi bağırsak, ağayanın şirketle bu şirket doğup yok etti, veren bol diye de başa dertti. Bu da akalım bu şey şu adır ki.
0: O şirket bombası emsi. O pul ne tapşırmışsak bunu kandak bir taraf kıldığın gerekken bunu. Bunu açacağım sonra.

0: Böyle Asap Ağa'nın parça şununki Riyadan çıkıyor. Atoktan Pulat Kılıçkulu da çıkıyor. Ona Erkan'da deyken olsa alıyor onu. Aşırı kapkağın pulga üyeden çıkıyor şu.
1: Şu töle de hangi yapın oğlum de.
0: Şuna diyorum şimdi ki çizgi boyu da tam acımdan baza baza tak kartlaştı 50 gün kadar.
1: Makul.
0: Şunu 11 litre Nisan Tida 6'ını alırsam başından baza baza tak 15 gün kadar.
1: 15 mi atrapın?
0: Şunu 14 gün Luhu Mensanlıkta baza baza 380 mandın tak 350 gün çek. Şunu Asyaplı Mısır baza baza kılıyordu. Hani ki manga müsaade kilo maşına sıfat havalı edilendek. Asyaplı Mısır katta bulduken baza baza 350 çek.
1: 280'den 350 kiçe buldu kendi bu satıldığı adam 360 satma dep o maşinemde.
0: Eyyari için kadar maşinler buldu. Bizim kalacak mı diye bakmaz. Çöpüm demeye gidiyor.
1: Makul. 2019'daki Honda Hoying Baylık 90 manı mağa neç bile trabı buldu o baza bağısı. Dep sorap da buldu. Bu maşin mı bir? Öyle bir eyle ya. Ondan neçin maşın kayıp kaldı bağlaksız kalan. Şu maşınlarını bir anlayın.
0: Şimdi onların seyahat edildi 15-20 bin kadar etrafında. Şimdi 18'den ki Fiskal'da 45 bin kadar etrafında. Şimdi 17'de 13'den ki Nisan Sila Akran'da da Majman Bazarlar Sofası 35 bin kadar etrafında.
1: Makul.
0: Şimdi 19'den ki Honda Fahiyon Fakası Maylık 80-85 bin kadar etrafında.
1: Boldu. 2020 yılındaki Nissan Şavkı Akran, Hauhua ben, hazırka baza bağısı neç pul bolsa muvaffak oldu deyip sorap siz buldu. Bu maşınımızın biz hazır tursun canım buraya yolla bir eli. Bağla pesun he. Andın mavo Mehmet Can'ın ki bir uçur bakken. Nanku Beylo.
0: Taraf yolla kaptık bekir avan.
1: Nanku Beylo tarafla yolla ravan makul buldu rahmet. Anda 2012'nin ki Jili Jingang. Tiyanenci gazba kaç pulu ala hazır bazar bağısı neç pulu etrafı da bula deyip sorup siz. Bunu mu bir tursun canı bir yola vereyle he. 2012'nin ki maşin bu. Olca teşlepki yolları yollar avan diye afçör ne Abdurrahman kam somkice. Evet tuttu. Şende yödün yak. Set sebebim bol kuvayı alınmamıştırmak için. Hazır. Aşın kayıt bir dene avazlık. Beni maşını vakalten setip çıkarıp bir elemdi kandı. Maşına ürümçinin ki gazlımı normal yötkeli buludu. Bırak hazır Kaşkay'da ede vardı ben. 35 koy bilen 200 kilometre şehirçiden normal mangal buludu. Yokursa etik yolda 250 yokur mangamız ihtiyacı varla maşını bul koyma. Mao satmakçı boğan maşına, şende yödün maşını ki ama gazlık maşına. Hazır Kaşkay'da ede vardı da. Hazır bunu ma bol kuvay maşına almış durmak isteyen. Şende yöde o maşının birisi varken bu ürümçü numar tahtısı ki hazır Kaşkay'da edavi tutup da kanunluk gaz varken 35 koyuluk gaz ulan şehirçide 200 ne yokur söktaş oldu 250 ne mağdur dedi. Seti var makçı boğalla 180 97 99 71 42 180 97 99 71 42 degen numar ulan alakla sana bulurken bana seti vitip Bolkuvay'dan birini almak için dedi.
0: Ziyadine çok maşının her kaldığı da yasak maşına ziyade çıplara bu kep kaldı o. Adı ziyade iki, ziyade sen, ziyade kim de kalı çıktı. Bek sürede 650 çoğalıklı çıktı ve ziyade kimin 500 çoğalık o da 500 çoğalık ya. Bunun da ziyade her diğerlerini alayla 550 600'lü kuru var, soğan var, bak şöyle. Kulu ise 20 koy, 25 bin koy, ürü. Zip ürüme.
1: Makul, makul, makul. Ben Çimpula sayıda vatma bir adını ki 510 şu hanlığı. Yette ayıp da kış vaktiliği Tokyo şu 350 etrafı dedi de. Hazır 450 etrafı da men vatı da. Maşının ki avı mokumluk cahatı bolsun, dipen kısım cahatı bolsun yakışken. Roller mu şunu da yumuşak belen. Ama şimdi buldu cuma dep yollar. Tabi o akıl. 2013'ün ki akran zıdın kod barmak bile otaldı neç bul. Şende London kene. London maşının numarası var ki elmiyede. Bu maşının neç bile etrafı da buldu otursun can. Andı yine. Çönşoğun'un ki bir avazlık çöre.
0: Yaşım o Hüsur can.
1: Yaşım o.
0: Şu 9. evlat
2: Çivik akranda.

0: Sap Maydalgen maşın bağımı dokutulacağız sonunda. 2015-16'nın yıl etraflılardan bazı kaç kolduğumuz maşında.
1: 2009-cu avlat Civic muşdan bazda aldığınız ya tursun canım ama yazış ülgürüp olamaya kaldık mı? Gep ne? Çoğun şu anın gepini. Şuşanlı yer, ma etrafta yağmur yağıtı da. He. Ma. Ben kamışına karab durup bazen maşını yoğuz itip daha bu kızı kışkı adep. Meylem, bek meyatıp
2: Bu
1: kesin
2: sizin
1: uzun bana.
2: maşının hem de bekası edenmeye umaydı. Nekir, bak top maşinesinden Adrak vazını çoğaltsa yukarıdan azap bu uzun yolu çıkardı bekası ki. Çıplar, şimdi şu beşi çoğaltı kaldı 600-650'de çıkarmış mı? Benim tercihlerim şu anda. Kaldı bu uzun
1: Meyli. Ürümçü peyce o kaç kadeyde vatkan gazlık maçından Allah kılıçdın burada ne? Depegen bozsanla. Tutup durun ya hazır he. Hazır tapayla.
0: Boşurcan Elba Kaşkar'daki ürün çıkayı diyor. Yiyordun maşınınki. Sıkınımın yolu da.
1: E buldu ondan az dikkat kıp anan cuma hemse. Ma telefonunu basılığan ka ma teyya o. Teyya o san ondan az dedik he. 180 97 99 71 42 hazır mı o yazmış şekilde mi? Evet bireyli. Allah kılıç bir kanka ne? Ürümcü Peugeot Kaşkale'de bakma maçında. Bunu mu? Evet evet tıkma ne cuma? Allah kılıç bir kanka. Tövende azıcık ele anlayımız.
3: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmer Vahit Unri, Arman Yemeklikleri, Pesil İşçimliki, Okyanus Sağlamlık Yemeklikleri, Narat Sütçiliki, Çakacak Gazırları, Sebile Yemeklikleri, Livent Kahvesi, Amina İşçimlikleri, Özçin Tetutkulları, Abide İşçimlikleri, Bereket Unri, Mizran Qeyzeleri, Sarvaz Yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
5: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını berip, Tiyanyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
6: Dada, pesin soğukluk çaydın azırak çaycu.
7: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikin he.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi, yanılı soğukluk çay o.
7: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
8: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
9: Hemerini berket unu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: Ha?
8: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı mı alay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne tekimi ronak tap kızım.
8: Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıda. Anlavatqınınla 174 Katna Sənət Radyosu'nun Minin Abdumobulun programımızı. Programımızda Xotan şəhəri Qarqaşöylü Əlikbəşinin numarı gələşkən Bərikət Açlıq Mayzavutu alayı tələb qalan. Yəni Ürüm şəhəri Şinxua Cənub yolu gələşkən Şahsat Yığız Boşluğun Bulaturisi programımızda alayı tələb qalan. Yəni programımızda Ürüm şəhəri Tiyanşar rayonu Xəlixöylü Əlikbəşinin numarı gələşkən Cinkan Cunyu Doktorxanasından Teyir Keçərlikləri Məxsus Bölümü alayı tələb qalan. Programımız yine bir şey Arman Kuvvet Talqalarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çekişirkti alayda talep kılgan Tırık ve Tırt Dağlarını bazağı sağan Tırt Soda Çekişirkti mi programımızda alayda talep kılgan. Yani programımızda bu şey namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecelligan Molli Gırın Abdullar'dan islaya tavsiyele bak. Bu şu gazlık maşınlarının gibi mi hali köp buludu? May, gaz, koşu yakılı olup Abdülmobullah'a Abdül Almaştırış bilen Майық ұғылы қаптыма бұлға қаптыл алма.

0: Yani bir belge var geldi. Ben kaçırış üzerime aldım da konuşmalar saydım ne var ya. Baktım ne? Man terse çek çıkartı, kuyruk azıra çıkıp kaldı. Eğer ki dünyamız vatan belge var geldi. Sonra sokun ise kendini. Hiç geçti. Şunu bile 3 kilometre kollar bunu. Tutup geldi o kadar yolu var. Lefak kan. Lanın kişi başı oturup. Tutup geldi yolcağını çakarsa. Sen bir yanda kısa mesul etsen de dedi. Dostluğun maşinine sıkı kısa çıkarsa mesul etsin bana atın batı vardı.
1: Hoş ağırı.
2: Kaydım için o
0: da. Şimdi ağırında bir yanda kısa maşinine sıkı kısa çıkarsa doğru oldu kendim bunu bilsin. Şimdi abi kanun bağımı yok mu şimdi sıra gireceğim. Abi yanda kısa maşinine sıkı kısa çıkarsa zaten bir yanda kısa yanda kaldığı sıra kütüversek oldu kendim bunu bilsin. Şimdi kaydı bağımı yok.
1: Onda kaydı yokluğunu siz bilirsiniz şimdi mı? Abi Bekir'e, onda kaydı yokluğunu siz bilirsiniz. Ayında kaydı bakken de açıkınız kekini bildik. Şengeninizi bildik. Çünkü Halkalık Cumhuriyet Katnaş bir Hayterlik Kanunu, onda kanun yok. Soku yutup keçikesi işinin bulmaydı dediğin kanunun yokluğunu bilirsiniz şimdi ama. Açıkım geldi de bunda yokken de, bundayken de disiniz bulmaydı. İşini bir taraf kılıçının usulünü özümüz bilmesek, cinimiz gıcapa olurdu Abi Bekir'e. Bana hazır gidek, bir taraf kılıçını bilmeyi, Amanda oldu deyimiz. Eğer de sizden muşu işte kalınızda ötmügen bosa ötmepti o hazır açıkınız baki ciliken siz hazır. Kalınızda ötmepti. Nimde münde keçik gitti olsa yine mağımında deydi o de. Bunda ehval astı da siz etrafta resim o bu nesil bak üstgen bosa. Şunda mı? Ispat kulumuzda bağ mı? Boğan bosa. Ya ki katına sakçı oruları çıkırıp peki itiraf namı meyli sizden hatta onun doğru ya onun hatta sizden hatta doğru olan olsa kolunuzdaki elip, berip, kanun tüzüm işkanısı edip işkanı var. Bu kanun tüzüm işkanısı kanda desiniz, muşunda İgizpes icra kıp kalan değil olan ne? Tüzeydu, İgizpes icra kıp kalan katına sakçılarını tüzeydu, işini tertipki salıdu, halık amısı üçün hizmet kılınlığa işkana. Şunuşluk buldu mu? Aşınağı kırıp ma mında işte ma ben kallamda ötmedi. Ben mani yeni tutup gelip ma koklap verip tutup gelip mında kısam yeni mesleğiyatı bana atıp koydu. Sıla oylap bekanlama mında işte de bana ma ispat. Ma mında buldu. Ma katına sakçısı bana mında koydu dediniz. Aş işkana unşaydı. Aş katına sakçısını çakırtıp ekilip mana nemiş ki mında kıldın. Bana mında ekken o mında deydi o deyip unşap sizini razı kılıp. İcra doğru olsa doğru put bitti, icra da mesele olsa kayıt karab çıkıp sizin meselenizin el kıp yolu kısıp koydu. Ama bekle. Muşini bilmegenliyken cinimiz gıcapa ulak kaldı. Hazır açığınızda yani, yok mu, müşte kanun mu, anlamında desiniz. Bu gipiniz hata olup kaldı. Doğru mu? Çünkü Halkalık Cumhuriyet'in her bir kanunu halık anmasına asas kıp durup, hukuk menfaatinin koğdaş asası da tüzülüdü. Manı unutukkan bana. Şuna siz mi açığımda onu bunu deyip, onda kısıtlısınız bulmayın. Aba Bekir'e. Şuna işinin tertibini, yolunu bilmez. Bilip, bilecek, hukuk menfaatimizin yakışık koğduyalayımız.
2: Siz Adilcan degende şu meslet boyunca kanun tüzüm işkansı verip, ekvallarını deyip, fikirleştiniz. Çünkü lakin makul rencish, xapa buluş, talep pozisiyasi demez. Maslaşıp, aşla bilen. Siz meselenizi inkas kılıp, el kıp yıkın. Sayıbak, sotunun aldığı koşuluna ravandaydı, dostlar, rahmet.
1: Nurbağ harbi yolu ravandaydı.
2: Ayşemgül'ün dadısı.
0: Abi Doğuz.
1: Hoş.
0: Rizba dedi, Rizba.
2: Rizba.
0: Losa, Losa'nın rezgisi. Losa, çoğutuduğun çoğu. Loslık mis, rezbi tatıdığan, şikos ketken misqa rezbi tatıdığanını da atıdı.
1: Onda asa şu, Bajova ketken oranğa çıgvan soğubası bir dua. Yani Vujin diyendim badaydı o aşağı kırsın hemse.
2: Ali Kapitan.
3: Bar rezbi tatımız digine al, maşinsin içi, kurakusun içi, loğuk salgan. Çinşek, loğuk istamadan tatlı.
1: Ya kurup gine ama.
2: Kurup gine
1: ama. Kalla peycov gittim ben. Ondan sonra şu Rımut Khan'ı bas bulduk yan koy ha?
2: Tavsiye kılınlar gine. Kayağı dobdan işte kılı
1: doldu. Rızmı tatıl kayağı var.
2: Dostlar bir tavsiye kılınlar ha? Мы

0: Güzel Nauşeray.
1: Selam Hürmüniyet Müstefa Hoca, Kulüsa Yaşım'a.
2: Yaşım Ser.
1: Makayallah öyle görüşüp, kulbulandı ki anırsınız. Benim ülke ayda toplum bile uğraşıp kaptım. Ayrıca ağabeyim, kriz yetip gördü. Kırdıran vakti de kesilim kırık ara etmiş çok olmaz. Hemen yine ayrım kumulluk. Karakterini ücret bulan kodu ne var? Ayarlarını yeni var alınmaydı.
0: Sizi yanmaysa, yanımız diye mi sanlı? Yeni tanla sizi diyen yaman küştün kür. Çın, bana batır tosanla. Yanımız sanlı, yeni tanla. Lekin yanmaysa da şu erlerinin en suyumlu hiyelerim şu. Roz kabab.
3: Ne ne çar doldu ya Raygül anla vatkını.
0: He, şu an sel çatacak kapsızda hemse he. Mayakı anlamışsınız meyli. Ruhsat kıldık sizge. Roz kabab. Anlamay aram ilan siz. Aş telefonunu uçurup la aş yastığını başınızı çökürüp la bir uxlağa. Joğsan tarap yolla şunda ravan. Vi oyada ondan bir zıq kebap yemde de be, ondan bir zıq kebap. Aşna qısım buldum. Qurbanjan.
3: Adiljan, Adiljan rız nemez mudar.
0: Ha, buldu bu mesele indi xoldi dostlar, tushunishik boldi. Amde başqa yol uçurlar besanlar qarşılmaza. Ваң жалиан тараплар шунда раван дейди ю маңнын учури. Мен баан бир нече күн болду дейди чумо.
2: Ранаму дейди. Мен му сорап баксам дейди. Задым урушуп турган эр аялы ин эйминде амрак үтөмдү. Мухаббет үчүн яки эзелде урушмайды калла ин эй үтөмдү. Дейди. Ранаму биленбей калды бу маселени.
0: Buni mutlaq deyilmas mikan endi. Na aytdi astaydil chaqchaq qarlashtirmay muomil qilsak. Chaqchaq qarlashtirsak buning javob chiqmaydi.
2: Qarmay g'arbi yo'liga bas buldi. Ma yibolkani to'liqlab bijirgili buldi qarmay g'arbi ko'chida deydi.
0: Men shensang?
1: Hozirda. Ov razmet qilgan yo'q.
0: Shundoq.
1: Men menda komitog'i deydi, hozir razmet qilgan. Lozdagi narsa chiqdi. Aşının duru çıkarılan. Ben de dostumuz kılalım da kılamam da unutmadım.
2: Buldu. Hoş yine uçurlar da onu karaylı he.
0: Nen hoş şarkı yolları şunda araba. Ama şu numarı telefon kıp baksa aş kurup gün pek yakış on şap yurdu deydu. Bu telefon numarını kanda evet. Aş şu numarını evet ne bizge Şirali. Resimlik emez aş numarını san şekilde evet bir ne bulam da.
2: Ay Allah çö, beşi de bilmeydi o. Açık yanğın deyken, endi özünün hatalığını bilidiği adamlar bu deydi.
0: Bek uruşkası mı bu maydı ki? Bek uruşması mı bu maydı ki? Uruşsanla yığıştıralaydıgan. Mişna kalatı bu sanla uruşunla.
2: Niyaz. Niyazcan, hınan gavca. Hınan gavca aşkı şibeyli o yılları var neydi?
0: Kesip ne kıldı onu. Saklap durun ha. 3 asimlik dostumuz sen saklan bir dostumuz telefon numara verip bir keşin sizge kayıt yetküzlü ya. Abla Kanay.
1: Şimali yollu Ravan abi zaten. Çaptan kılıp bir ağızda mole girince. Ben de çapar kapımız gitmize İstanbul'a geçtim.
0: He buldu yakşı. Çaplak neyi aldınız şunu ama. Yıldım işte yakşı avaz katsız. Hem avaz katkan dostla. Әмінләнің үйілдірі раван ақ болсын, тапқан пұланғыла жық болсын. Яқшы шылан қыватысыла деген білін, ә? Ген ұшырладың? Әм, Ашерәлі әбәдіпті. Мүші нұмырғы телефон ұрға 3 асымық аңлығы үші аңлағытамсыз. Бір достымыз тәмілі де, мүші нұмырғы телефон ұрып, ашсыз ихтияжлық шу нәрсі бағы шайды. Мәселетін сіз обдан сорап илін, ә?
2: Bu Aba Bekri, siz bu mav evet siz videonun ışkında ifadelenmep tokumunda. Işkında bir ifadelenmep tokuma videoda.
0: Bir sürü kelgen
2: hani kendin kuruluş kılıp atkan yol bakiye ma karma yat kuzat kayak valma bir top çürüp atkan yolda şunda ama aldıdım ha kuruluş kılıp atkanlarını eskertiş taktisi bağ mı ki yok mu ki? Yol mamı ya aldıdan kuruluş kılıp atıdı diye ahval bağ mı ki yok mu ki? Muşu maşindan siz ayınıp çıkıp bandınız şunda mı? Elbette ayınıp çıkıp meniş doğru kilodu hem de bu yolunu gitip ağa yolda turupla oydan kuruya topuçuya gül turup da kuruluş çıldırı. Muşlarına askerçi taktisini koyuptu mu yolga?

0: Hani kendin muşuna ayınıp mandan olsun da ama muşu ehval astı da hadisi yüzbədi. Bu videoda ben başka nesini baykamadım şu kuruluşçuların yolda üstü top döküp top tutuplam bir liniyeni gelip de kuruluşu ütüp de karşı liniyeri maşın kili ütüp de şunda ehval ki.
1: Az
0: Avazınızdan
1: sürülgen
0: alıp
1: ehval
0: bakın.
1: olsa evet ki mazut ki.
2: Ben maşitini kütletir kütletsem maşinin sokağı yeri kütletmemse kaç çeyleri kütletmemse dedi bu çeyleri şişantı yok aldı alıdı bana ne yaptı. Yani kütletmeyle dedim ben işte. Bunda bizim amal yok da başlarıydı.
0: Şu hazır kanunu icra kılışta ispat buluş gerek çoğu Aba Bekir'e. Bunu siz doğru düşünüşünüz gerek. Kanunu icra kılışta ispat buluş gerek. İspat boğa ahvalıştı da ispat arkalık kanunu icra kıptırıp enin kendini karıştırıp ki ceza atkılı buldu. Ulanın sizden talep kılan degen gibi mi şu? Bu ma veriyordum ben birinci öp köydüm bana işkanda işini ben eskimedim. Siz kili YouTube'lu ma yoluk yap siz aldığınızda kuruluş maşınızı top uçuya güldürüp de karşı taraftı maşın ki YouTube'da. Elbet bir yerden şu ben bosam mı ayrılıp çıkayım mı? Lekin bu video da işkanda neyse ifadelenmeyi kaptı. Bire mesela ifadelengen mi olsa şu arkalı katına sakçıları ya ma ispatına asas kutturup kanunu icra karıştırıp ki mesuliyetini atıp bana RPS yeni bulut. Şuna mı yakma?
2: Aldı tarafta asker çıkartışı koymaktı. Ne asker çıkartışı koymaktan için ben ha aldım diye yoktu. Bakın ben yuvanın kendi eriş mamam diyeyim. Şuna da hoşunda koymuşsa ben
3: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
4: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
3: Dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Tiyanşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen kök kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgur ayını makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Eskiler çıkartı koymakta o mu ne hazır? Daha maşinin köyündeki maşinin yangı tartıp yol verip maşinin toktuklar. Oldurmaya gitsem şu adamı sokuyorsam doğru olurdu. Onları toksuz olay şöyle toksuz olaysam o gidip soruyu tutma. Vay ben köyemezsin de bilmezsin de. Ben sokmaz oğlum dedi. Sokuğa bulsam onlar mal işler kalardım. Sura desem o işler kalardım. O da topuyu tutup gidip kola tutup geldik bunu. Dedim ben bunu sana gitmeme işlemeyim mi? Bu adamı ayrılık gibi pişendir bulamış. Yemeğin insüsüklü mü işini mi? Ya soka yani sizlik bana dedi. Soka ya bu mutlaka kanaklık yüzdüm bunu da.
0: Hazır siz şu kıcın daha iyisi tevessiz mi ya kettiniz mi abba Bekir'e? Hazır bu tağının arasındaki yol ki hazır bu ma kuruluş çıllarını mı ispatka çıllaylı desiniz mi? Tapkulu mu buludu hem de şu yerdeki kuruluş çıllarını? Bu tağının arasındaki yol ki bütün yol şehir içi kokşuş kameralar yok eğer etrafta kameralar boğan olsa ma ehvalını etrafta kameradan tekşürüpla yani tapkalı oldu diye. Bu tağının içindeki ki eğilim yol ki abi hem dediniz ya otken otketken görük hıcının ki aşağıda ütüp tağına arıştı ki yol ki. Ölçemlik bu yol emez bu halka. Bro nasıl bir yapı şekillerine gel yolu mesela. Bu kıl ahval aslı da katına sakçılarının ağır bir iş bektes şu. Ağır bir iş bektes. Ulanın kanunu cira kılıç çukum asaslık ispat buluş gerek kulu da. Mesela müşahidim kadına sakçıları mesela bazı bir dil omuzalarına meslet buyurdu. Bazı anlıkçılar soruyordu. Aldımdaki maşını gitip verip aldımdaki maşından çakıdan bir taş uçup çıkıp benim maşınımdan aynı ki canlı çekip çekip etti. Ben onu az kısam bulamdı da. Qadın saqçılığım deydi qo, maşinağında jılı uyu bolsa, haqiqete aş taşın uçup çıkkan körünüş bolsa, aş nasas qıp durup, dilo malım qısa, biz aqarışlarımın çakır.

0: Ravan degan uchurni Bilal evetibdi. Köp rahmet. Yana arzuyum üçün degen dostumuz Xotan ikinci kotisining aldı bekmaşinji mağanmay turup kettuk deydi ha. Doğa uxandı ketip atma yağmur xel yığıp atdı deydi iş köpürmaq.
1: Deydigan yaxşı mumma deydigan bir gap şu prustamlarga aylanmalarda iş qilib bek diqqat qilinglar. Yağmur sel xatarlik hazır aylangan idim. Muzdilgandek telip kettim diqqat qilinglar Nur.
0: Yağmurluğa varaydı. Asta Rahman sağla suratını tövəldib. Abdülkerim.
2: Yolu sürer. Malezos, yolu bayan, bunun yolu sen daha şey garip yolu yolu alan.
0: Kavuşan, çön şu idi bizim kurgan.
3: Bu şu idi oğlum, murum diye.
0: İşi bakken.
3: Salam salam, riyasetçiler. Ben zaten şu köpürttüm, bu şu divanın çıkandı, görmüşsünüz. Çıkı son kısılendir, neymişsin o? Bir halkı, sülüyor, halkı neyse unutkak diye. Ben de alaklaşkan bozuluk diye. Müşü minun umurum diye. Bu kremin içiniz müşü divandan çıkan. Şamotan direkt bir de sıvattı, kaçaklı çıkmayan da kirpetçe ağırlıkta maşın toktuş. Bu müde kolay sıvık kaldı şunu ona ayınlık kegeke.
0: Tip şey ama
3: yok hazır.
0: Birisi hem de bu kıl bir uçurlarını beğenmedi dedi. Bir an eskereklerim bir maşında kıyıp kaptı da. Uçur kesim o.
1: Siz bir ip kıyıp tutsunuz o kadar ki. İzledi kalı olup kaldı çoğu şuna.
0: Aş kırketken yedi. Birisi sizin izle bakamdınız ya. Şu kırketken işin amalık sağlık ucuların izle bakamsız. Ya şey bir münasiyetli kadınla izle aparatlarını gör bakamsız.
1: А сизди топ турсун. Менчи. Издеди кадам өзү аппарат көрүп, издеп, бу бала пул тапмай аппарат көрсө, вакты сурап болгу дейт.
0: Ошо.
1: Түнүгө мисалан бир учур мындай караңгы таксичи достор, мау мындай бир маселе келди. Өлүшкөн. Бир тунушум телефон кылды. Аэродромдун кегиче, аэродромдун Шинхуа жана буйлугу келди да. Түшүп улам уддулу түшүп кетипти. Çamdını taksiyle kayıp kaptı kendine de. Şuna ona o taksiye getipti. O taksinin numarını mı gömeydi? Gömeydi o dikkat kılmaydı o. Şuna ona o çamdan yoktu. Ha? O çamdan muyum nesilleri bakiyemdi kıymetlik. Nesilleri bakiyemdi ayrı durumdan. Kepla getipti o taksiye. Şuna kan da akılım he. Şuna ona pul tölgeye gekip bekan sen yazdı tekst kaytımı de işkanda ahval yok. Lekin pul tölgeye gayri karsam ayal kişinin nemisi çıkıp atıdı. O şoför ek işken doğdu. O şoför mu ayalının arıymasını kılıklı kendin ha pul tölgeye gayri. Şuna ayalık bir basit pul kırdı ki ha şoför okumaydı ki. Şunun ola şey hat yazıp da kaytılmıp da şunun ola anın kendin ışıkan da uçuruyor. Kandaran taksi edersem seyrek dedi. Birinci uçur çıktı değil mi? Bulum için Gungja Ojitvan'ın taksisi seyrek. Ama yok atlaştım. Hem de ismi ayadı baki pul töyleydiğen yer ki Vişin'in ismi baki. Muşu arkalık Gungja Ojitvan bilen alakalışıp tapayla hem de. Kısak biz mi taptık? Tapkıcı bu ağırlıkta. Vişin'e karıştırıp mı? Ayal. Hadi yazıp telefon numarını kaldırıp da. Vişin'e koş deyip. Edeb ikisi koşup da. Koşkan deyken o yoldaş taksini edeb ayrı durum deyken de. Ayalı başkırdık ya onu. Ondan sonra bana 100 koyu evet evet. Beycin vakti kesse 9'da ben açtırıp bağında apır pırayı çamdın onu deyip. O aldırayı deyip 3 yıllı. Muşta deydi o deyip. Hem de taksiciler siz doğru mu muş şu yap hem de mesela?
0: Yüz koyu beydikin doğru emez ko.
1: Ha. Mesela şuna oğlan ben siz kanda oyuldunuz dedim. Yüz koyunu belsiniz ekip verdi az yer. Siz kanda oyuldunuz dedim öyle kalan. Desem şuna oğlan oy neymiş yüz koyuyorum ben. Ben köylümde kese onunla. Ya razı kılattım deydi. Ben kuruk mangızmayım ya. O atayetten kıranı taşlayıp kegendikin. Ben çokum özem halap şu çakta yüz koy belsem yine bir yırttım deydi o. Yani ben onu oylukan. Lekin bu Мында деп талап коюп атады азыр. 100 коюп алсаң, анда

0: Erzurum'da hazır. Yüz koy versen apırpırma. Kesse 9 bilen. Dep. Beni aldım ki ütüp bunda telefonu koyuyordu. Şunu benim dizgim kattı ya dedi. Şuna ulan. Onun mu hata yaptı dedim. Ameliyatta tekşirsek. Kilişti mi 60 koyuk yaptı ki. Erzurum'da şey falan 50 oldu. Ameliyatta mesela ben saatini 5 mangay. Aşkırayımını beğendisim onun ayeti. Karıştırıp kubul kıldı değil mesela. Şuna
1: Doğru.
0: ama. Saat degen bir ölçem adıl tarazı. Yani saatini besip kel, bir edisi, onu bir de herkanda adam kubul kıldı bunu. Ana talep yolsuz o kaptı de. Yani şunu olayın kendin, şunu ben dedim. Onda olsa şu muşkatlarınızı tutup apırıp. Hazır hem muşkatlarınız ba. Gonca Citvan'ın taksisi. Ha sen de onun üstüne çıksanız Gonca Finci var. Benim şöyle kuma ders, amivi katına şöyle bir ders, aşağı verip mahvan da, sen makul de, bade. Verip şunu olan, Gonca Fincinin tarakı telefon kalan te, şunu olan tarakı ekip durdu. Yani bu mu bir işin usulü hem de. Böyle iş kıyılı kısanlar mı, şunu daha bir taraf kısanlar bulundu.
2: Ali Mektep İmtihanı'nı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özçin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, misran kıyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep İmtihanı berdiğen okuyucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13 9-103-241.
3: Tor sörütümüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körs işte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan has pohtısını aşkılsınız, tört çoğun hukuk menfaatten bahirin aleysiz. Bu mülazimetni Şinjan Telegraf şirketinin APP'sinden yaki 10 mıngı telefon kılıp becersiniz boludu.
5: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gibi olan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, künleri yakışı çıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Anlığa batkınınla 174 Katnaş Sen'et Radyosu'nun bir vasıta anlık kalı batkan yollarınızdı biz hemra programımızı.
0: Yollarınızda
1: biz hemra.
0: Bu programın Ahmer Vahit onu yakmay görüş açık sorulan işlep çıkır bazak sağa yerken Ahmer Vahit yezgilik şirketi programımızda alayda talep kılgan.
1: Şilt bakala mahtap dost buradarlar tavsiye kılıp atkan Esel Abdul Foku Abdulları alayda talep kılgan.
0: Foku Abdulları.
1: Hani uçurlardan dostlar yetküzümüze sayılı konu halin etrafında maşalla bekçi sucu yılı körük terap ki mangandı yollar avandaydı Meryem'le uçuruyor. Mışındak taksiciyle bütün taksiciyle mışındak namıgı təsir kılıttı dağı tek güzüttü de Bilal'ın açıq kapta bana. Hem de uğu naydı aslandaki aşınak bir yolsuzraq şöpürla gəm dilikən köp qısım yaxşı da.
0: Elə öndürüb aldım deyib. Əməliyyətdə o xata məsələn 100 qoyub bə mana apırpır məndəmdə o 100 qoy bəmiz çu. Onu apırp eməydi o. Bu qəssə igəlli biliş oldu da başqa mal mülkünə. İgəlli biliş oldu bu. Bu təxim o məsuliyyət təxim o atıldı da. Pul vermisən mana apırp eməymə deyən xalqın mülkünü xəridar yolçunun mülkünü ruxsatsız igəlli oldu deyən gəp. Bulançılıq ilə fərqi yox da atıb aldı. Çokum bir iş gerek, kapır bir iş gerek. Hem de çokum xeridamı razı olup, uçakta yolu bilen bu olsa elbet, kabul birdi o. Aşk kızmayın da deydi o. Eğer Kegen bos mu yüz koyunu birtim deydi mesela. Aşağıdan kegen bos tutayım. Ben kaçlı edip yüz koyu birişim mümkün değil ki. Ben aldım YouTube'da

0: Alacağım. Bunun mısrak çıkansırı kusur gerektirme demek ki de derken.
1: Şunda hem ki de etsek deken, kaç saat?
2: Uyghurca gakıldı ben muzumda düşünsem, neç saat aldım deydi.
1: Ha, neç saat radyo anlaptı ben deydi. Mehmet Can Toroteksi.
3: Uyghurcan iki okuduma. Osman işkerimle de tutun kısama. Şu numara.
1: Bir şey var ki.
3: Adıcan kumcay kanal alan yakşına.
2: Yakşıma.
3: Sayasın bire ilgisi anlaşına sır bir ilkaneti bulmağın.
2: Rahmet Mehmet Can.
3: Ben aldaktım ben kodun. Çin bu hayal nesige bire yerine atıp koydum. Çiçek vakti ahır kıtırayım şu.
2: He.
3: Hele bire tanıştım bağa edin ki avu. Ben mi kestim ben ertesiyende birinci kıranı ilip masam ahır. Telefonun bir sarı açıdı. Ben mi Rahmatın Muhammed'e katması bir sağ olan Üstamiyer Tufan'ın bir sürü sınavı dedi. Halkın minin ama Alma Tufan'ın bir sürüken Alma Yeni çıkan Alma Tufan'ın Onun da saat toğlarlık ya yine Tekstilerim var. Tekstilerimle sarattı bu saat. Saat tergandı ki onun için biz Tufan'ın başında koyaklayıp kusam. Bu uygulan büyükken kutuma Uygulan büyükken kutuma Osman işkerimle de tutun kısama. Şu numara. Adam, sen tutunum topatılma dedi. Ertesinden bakayım. Sen şimdi bu ayın kekir bremse geçti. Ama abim kereyde. Kocuğun kaçtım. Onun ki. Sağlıca kıra çıkıp kaldı. Sağlıca kıra antresi. Kapırıp dersen koş olup. Bağımı. Arın bana maske konu insan konumda 150 koy istiyorken. Kocuğu kopup kalıp sen bayağı kırak mekte.
1: Mene. Mert akımız gel. Oğlan.
2: Ben bu işi bir iş isimden çıkmaydım. Hizmet çıkıştım burun. Gödeklikte aslında ben bilmeyim hem de. Yine okuş bittiğinden çıkıp da aşı bir taksiye çıkıp dostumla minip telefonla taksiye de çöp kaptı telefonum. Şuna oğlu andın Remin başı nemirde çıkken o taksiye şu kancağın tarafı gitti. Korsam telefonu yok. Oo, de, telefonu oraya da Ağınımın telefonu olsam aldı. Vay ustam kapım ama telefonum çöp kaptı ki. Ben bu çüşke yedim. Varsam telefon çöp kaptı. Ekep bagil bulamazsam. Buldu de. Guangchang'da kent yok menip. Kaynak yeniple birden geldi. Ekep bagil. Şunu olan şu çağdı. Vay rahmet de. Koş yoktu gelip şopurdun ilip aldım. Vay rahmet sizge. Bak cephası aldım sizden mangozup. Rahmet de. Kısam, arzımaydı, digeş, mangmay tuğu deyip. Kuddu bir nesine ilgi menden çıkkendek. Ben yine onu ıskınmay, vay rahmet, rahmet, deli vürüptüm o, ya özü. Bırakın mı de ya?
1: Hem akır hakkını verin de be.
2: Hem de değil mi de? Diyen mi de o kay? Şunu ulan Mahmut çık rahmet ne yitip mandım.
1: Oyunum yaptım herhalde.
2: İşkilde yap, kıp kaldı o, bir nesine tamak andık. Lekin ben onu bilmettim ben de şu çağda hem de gödeklikim. Kiyin ışkı çüşüp, ma taksiyeci ballı bile radyo arkalık orlaştık. 10 yılın yak taksiyeci ballarını düşündük.
1: Fücurlarını görüp fikirleşip attığımız.
2: Fikirleşip attığımız hem de eskip şu çağda neyken. Aynı çağda şu ustam iş bulmuşu bir...
1: Kırağı ne?
2: Biraz neyse bir bes oldu deyip turup diken de iştikirak mangmay. Şikilinip. Değdisi esli. Demeydi esli turup diken de ben şu çağ hata kıp diken bir saatini basıp gegen bozum pulunu bozum besen bop dike deyip likin aşını bildim kiyin muşunda kısam bop dike degen bu ademilik yolunu eskildim likin aşında vakti de öz vakti de onda kımmaptım likin aş şopurunun çırayı aş çağdı ki bütün alet hazırlık şu göz aldım unutmayayım ben de o şopurunu
1: hey aş şopur anlavatkan bolsa Hey men şutum, şu yıldık ismen mentim de bir payda bulun ha?
2: He.
1: He, azarak bir. Gönlümüzün bildirip deyli.
2: Şu adamın isidi kaldı ki abi. Ha, şimdi muhtaç çağdayında bir doğru, yerden kalan iş şu. Kayımcan Tor Taksi'yi benim başımda alma uyuyeti telefon numarası kaptı ki. İlgis telefon kaptı ki. Gep kımmayla apır pesem kıra. Kıra bireye digen de. Jigirim koy birem bol demse. Desem vay yak da tırakı da yüz koyun eti yutup. Vay cıkıp gitti desem onu maydı. Rahmet bol de muş nek bol de.
1: Şu. Aslım ona iğizgı çıkamısı mı? Apırpaygan deken o enik rahmet etti. Ha?

0: Bul dişi sancağı çıkıp da şunun olan o maşın neydi? Vay kapım mı kan bosa? Ben keşti saat 5 düşünce vakti 5'te. Ya bizim vakti 7'de de. İşten düşüp apır bire. Dedi şuna ola amal yok. Hem akılda bir gün yanımda telefon yok yürüp. Baptı muşumu bir eş emdi. Bir gün telefon tutmayı bir yaşap bakay. Dep üzemge yeni teselli kılıp. Kırak yürüy verdim dedi. Kırağını kılıy verdim. Keşti gelip yeni telefon kıldım. Saat 7'ye yakın. Gel kısa mak mak ol. Doğan evet peki mezar apır pırey dedi. Şunu oğlan ekep verip rahmet de mangalı atıdı. Bugün ben 50 koyu çügülep yudum. Şu pulunu bir vitemsle desem makul deyip 50 koyunu itpedi. Rahmet deyip ketti. Üydükle oyalım men bile alakalışanmay ensirep saran o kütü bir gün. Şunun oğlan oyalımdım mı üçümde elip tazı hoş oldum. Bir gün oyalımdan telefonunu anmay. Telefonumuz kanda oldu ki deyip ensir tazı bukadan çıkanıyor.
1: Kızık şöptülük yine.
0: Bu değil mi? Oyalayıp konmaptı dene telefonu.
1: Resmi ya.
0: Oyalansız kıvancak da oyalayıp kakan boz. İş var etti bana.
1: Yolsuzda telefonu mendi kaptı. Ensirmeyi durun de
0: Bana.
1: be.
0: Ma işini gören. Bu uçakta bir iş oldu de. Elimi ammayı kaptı. Elimi yol dışının maşasını kaptı.
1: Kızık işler yaptı. Ha, bugün anamның туылган күне иде. Туылган күнегә мөмкин булса, мин аны Мехри дигән акчаны урлаштырып алган булсаң, бәк миннәтләр булатым дип Юсуп Абдрим исемлек аңлыгычы, яхшы гап булды. Аны шу сөемлек апачның туылган көнен мөбарәкләймиз. Саламәт булсын, өмир узун булсын. Һәм бүген көнлектә туылган көне булган барча туылган көн игеләрне Mübarekleyimiz, mübarek bolsun, salamet bulunla, yeni işinla, yarasın, gülde hep gittinla. Nakşının uğurlaştırsak mı buldu hocam?
0: Buldu. Ana Mihriye.
1: Ana Mihri diyen nakşını dostlar bir uğurlaştırayla. Ama siz bir küçük koygaç dostunuz mu ama nakşını?
0: Abi de tünügen kızıl çırak tutsam aldım dedi ki maşını mangmayı turu aldı ya. Yeşil çırak mı? Vakti ötkü tuşup kalay dedi. Signal verip aran kızıl çırak da öttüm. Aldımdaki maşını kızıl çıraktan ütüple seyrek sızıkını deseple ağır burulgan diye karşı taraftan kilovatkan bir maşını gömle üstüp tohtap kaldı. Ecep belen buldu. Mane muşunda avladı deyip ütüp gittim. 100 metre neresi mangmaylı memo bir maşının ağısı gömle soktum. Başkalarının kağısı yakış olmaydı kendim. Belki benim yandaki birisi Ecep belen buldu dedi o kaydı.
1: Şu ihtiyaç adıklar mı aile dostlar? Kendi ondak basa bayam kılıçımızın talebi bu işe. Hem varlık anlıkçı dostlarla sümlük anlarımızla biz anı mihri namlık nakşın bir işleyimize.

0: 125. Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Қайт келдік аңлаушылар, түшік жолдырыңызда біз әмра программымызды дамлаштыруатымыз.
2: Bu programımız ne? Ahmervayt un yağmay gürüş açıq sulan işləb çıxırıb azaqsağa yəkən Ahmervayt yezikilik şirkti alayda tələb qılğan.
1: Şiltipaqqalanın əmiz maqtab, dost buradarlar bir-bir qitəvsiyə qıldıqan Esil Abdol, Foku Abdolları alay tələb qılğan.
2: Bosa dostlarımız yetkizdiğim bir uçurlar var yetkizik deyli.
1: Şaq, əgər yol uçurları olsa əvət kəş tutsanla buludu. Biz özümüzün təyərliğe uçurlarınızdaki yetkizgeç duraydı.
2: 6. ayının 1. günü Mayta Kuşataş yolunun Pütür liniyasında qatnaş əslik geldi. Şincanın yıllık öz optimobil sayayeti canlanış məzgili umumiyyüzlük başlandı. Tongcheng Lü Xing subsidiki ən yeni sallıq məlumatı görüstülüşçə Mayta Kuşataş yolu qatnaş başlanğandın Başlanğanlıq uçurunun türtkisi de Mayta Kuşataş yolu degen aşkışlıq sözünü torda izdeş miqtarı aldıngı aydıkidin 166% aşkan.
1: Yani bir uçur məzmununu yetkisek, Maliyyə Ministerliği yıqında 2026 yıllık balı beqiş yardan pul məbliğidin 99 milyar 900 milyon yuan acırıtıp, aldıngı yıldıkidin 10.6% aşırıb. Caylanın şartkı uyğun kilidgan bu vaxtlar və balılarga balı beqiş yardan pulu tarqıtışını qolladı. Mölçerlenişçə bütün bir yılda hər dərcilik maliyyə uğruları cəmi 110 milyar yuan məbləğ pul məbləği uğrulaşdırdıkən. Yardan pul məbləği dostlar, 110 milyar yuan yardan pul məbləği uğrulaşdırdıkən.
2: 6-nji ýylyň 2-nji güni Maarif Ministerligi degilnişçe Maarif Ministerligi Adam Küçü Baylygy we Ijtimaiy Kapalat Ministerligi Gowyan Döwlet Mülkini nazarat kılıp başgaryş komiteti qatarlyk 8 tarmak ýakynda 5-nji aýdan 12-nji aýgacha döwlet hadim täklip kılış hereketini birlikde kanat ýaýdyryp 2026-njy ýylyň Ali Mektepini bitirgenler we 2024-25-nji ýyly Ali Mektepini pütküzüp işqi urulaşmagan oquqçylar qatarlyk nuqtalyk kişiler topunyň baldyraq işqi urulyşyny bütün küş bilen ilgir sürdiganlygy togrusdaky ukturyşyny besip tarqatdy.
1: Konsul kodisini mapiyadiler kodisi kılıp özgertiş doğruluk dostlarına uçuru yetkizgen tıka hem de tövende ama şu katnaş başkırış tizgirleş doğrusudaki umum uçturuşun tepsilatını dostlarına yetkizmiz. Konsul kodisini piyadilere kodisi kılıp tanışıp, katnaşını başkırıp tizgirleş doğrusudaki umum uçturuş. Tavallik rayonunun soda hayatı gücünü urgutup, sayahat, sepergi çıkış təsiratı ve şehir süpütünü östürüp, halkı kolaylık özgüce istirahat koçi rayonu berpa kılış üçün, etraptaki optimobil miktarı yolucular sanığa asasen, Tianshan rayonudaki konsul kodisini piyadiler kodisi kılıp tanışış, hem de katnaşını yipi kalatı başkırıp tizgirleş karar kılındı. Ala kadar işler tövendikçem.
2: Qatnaşın başqoruş tizgirleydigan yol bölüki, Tianshan rayonudaki konsul koçisi Pütün liniyasi, yani Xinhua janubi yolu bilen konsul koçisi kesişken yol eğizden, Galibiyet yolu bilen konsul koçisi kesişken yol eğizgice. Pütün rayon piyadla koçisini başqoruş dairesige kirgizludu.
1: Qatnaşını başqorup tizgirleş yolu koyuludigan vaqt. 2026 yılı 6. ayının 14. günü saat 0'dan başlayıp, konsul kodisi de katnaşını yipi kalette başkırıp tizgirleş tedbiri resmi yolu koyuludu. 2026 yılı 6. ayının 14. günüden 2026 yılı 6. ayının 20. günü geçe teşvikat terbiye mezgili bulup, köpçülüklerin öz ara yetküzüp yol ehvalini aldın pişik bilibilişi, bu yol bölgüden ötkende optimobil süretini tövelletip, asta yol yürüp, katnaş kanun belgilimlerge anlık raya kılışını sorayımız.
2: Katnaşını başkırıp tezgirleş tedbirleri. Katnaşını başkırıp tezgirleydiğen bu yol bölükige bütün gün, keç gündüz motorlu katnaş vasıtları, motorsuz katnaş vasıtları, toksiklet, velisipit katarlıklarının kırışı, tohtilişi, optimobillerini yol igellep tohtutup, yük kaçılaş ve yük çürüş mani kılındı. Ciddi işlağı takabıl turup kutkuzuş yardan biriş, ot üçürüş, xəterdən qutquzuş, davalaş ciddi qutquzuş, qun ən vəzibi icra qılış qatarlıq alaydı məşğulat optimobilləri ciddi vəzibi icra qığanda kirib yol yürüsü boludu.
1: Aylınıp yürüş liniyaları bolsa, əslidə konsul kodisi da şərq qarib yönülüşü də yürməkçi bolğan optimobillər, iştipaq yolu, xaba kodisi, Jujang yolunun şərqə uzartılı

0: Bu uçurunu mi yetkiz vettik ya?
1: Kani, dostlarına gelgen yol uçurlardan paydalaylı. Yolunuz biz emra, mağdayım emra. Mümkün bu sıla anlap durmaya vaxtım bu sıla deydi. Lomendau isimlik dostumuz. Batur Ustam geyiqtik o. Өткенде бір мәселе сұраған.
2: Я, қандай, қандай жақсы, қайтып келсін, сөйлеп жатқан бір мәселе кетсін. Қолам ұстанды. Жатқанды этраптан жүз шығып қойды, шығып айтса пайдалы дедім. Азыр әнді бұл таксы машина, бұл адамның қандай сорты жоқ машина. Яғни кімге жасырған болу шақтарын қанда. Мәселе бұл жерде жасырған ки әр қандай кіші болып қалса, мұстанда игерде де шу вақта Özet evasan bilendi o ya ki aşkan kuş giyimiz olsun özet Teşkilatı atı teşkilatı çözü bir tatı kalsa meyve soyat aşkanla kuş kalsına iyiden olacak buna dedi. Ana kısa soru bilendi ondan da Azizan komiser başlamak.
0: Tünügen sizgin meslet verdik ko tünügen bu işin soru kanttan soru kanttan efendi. Meslet verdik ko işte kılım. Rımut özünüz halıga mesuliyet sizde emez karşı tereptik ya. Özünüz halıgan rımut kısınız buludu sizin kokluk. Özünüz tallab durup ben müşahede kılmadısınız mı buludu? Navadı karıştırıp ya kandak mındak deyip müşahede kıldın dediğe şüp kalsa kilişenmey kalsa navadı siz öz ihtiyarlıkınızı bilen karıştırıp nın talibi bu için makul deyip şuya ki özünüz tallab kendin ekşi bağımın ehval astı da şu rımut kandikile hemen kapalat kılmadı digen bolsa muşu yazmıcı materyalini yazıp Kapalat bergen boz, tamgısını urup Bunca kapalat nam yezip etse Onu elbilip saklap koysanız mı bulut hem Bu tallaş sizin ki Turguncu efendi Biz üyede he aşta kısınız bulut aşta kılına demeyim mi sizin Çünkü mesuliyet karıştırıp da Sizin ne de yastış o kokunuz bak
1: Doğru
0: Eğer siz başka yer yastım edip yasarsanız mı bulut Karıştırıp koşulmuş sotka az kısınız bulut Çünkü kolunuzda itiraf namı bak Bütün hukukluksuz, mətbəyatınızın hukukluksuz. Nədi yaşasınız bu levurdu?
1: Ruhunca ustam ağladınız ə, tününkü məsləd, bugünkü məsləd oxşaş. Ət sorusunuz mu oxşaş məsləd?
0: Şu anda biz o remotçının sizin maşınınızın mançıcılık buzulmaz qıpkası vitələyimə deydiğən biz kapalat birəməyimiz o remotçı qıçı. O remotçı özünün ünürük kapalat vəkən bilə, o remotçı biz kapalat vəməyimiz. Bizim sonra versiniz şu ixtiyarınız özünüzdən tallışıcı. Nədi yastımcısınız bu levurdu? Ziyallanğa qarşı tərəf cavabkar maslaşmağa qalası sot qazqısınız buldu. Mən yazıb üzəm qalığa yer yazdamadım deyə. Mən şunu tallaş sizninki. Bunu cavabdan.
1: Şünşik buldu. Sən çıxanızı göç bazarının aldı yollar ravan deydi abudu deyə alıqçımızın uçuru. Mavu Şinfulu tərəfləm ravan kə rəhmət. Abdurim.
3: Bunu göz gətirdi tut oldu bir yol qavrayım. Bir üçün yolu. Şərəftim qarət qalıb qaldım. Qarbaylanın yolu bu yollar var.
1: Слушатыңны телефонның экранына төшүрүп қойышны үгит қойсаңыз өптікә дейді ма яқып тұрмыш. Слушатыңны чо?
0: Слушатыңны
1: ашу. Деп тепесе қыла аламы, ә?
0: Слушатыңны чо? Мында бір ел бар ки мен көгем де әпіліш бақсаң алып қыла алайтыңла. Мысалы слушатыңны ішіп, шипен дегенді бассыңлар, шында ма астыдық стонны. Mesela mi astını bassan mı da çıkıdı. Şunda ama Tingwang bu degen de bassanlar radyo çıkıdı. Şunda ama her kanal, her kıl kanal.
1: Deydu, ma yakıp durmuş. He.
0: 174 çıktı şunda ama. Bunu besip tursanla. Bunu besip tursanla mı şu anlatka yolunçisi degen logonu besip tursanla mı da kaç çıkıdı ki? Tenca FM yolunçisi Dao Zhuomian de bir kaç çıkıdı ki? Bu tenca kıp koysakla mı ne? Bu da bir betiçili diken bana. Betiçili kan diken, muşbuyca meşgul et kıl diken sizler bana. Mağını besip, mağın astını bassan bu da kuş belgesi baa. İşte ama kuş belgesini bu da bassan, gungşanını bassan bu ne.
1: Kayağı çaplaysan, kayağı
0: çaplaysan de bak. Liye boğu çaplamsa, ya ki kayağı çaplaysa, jomiyengi çaplamsa de. Jupin moğu çaplayma edisiniz bu da çıkırken, tencağı yedirken siz bana. Çıktı.
1: Açtım biz plan. Mayım otur. Bana içildi. Bil aldınız mı? Aşu radyo kuyulgan şu betini içip, aş 174 diyen hatının üstüdümünde bizip tutsunuz. Yani kağa meşgul etle. Şu hatçılap сізге

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6-0 pilosu nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
2: Saat 9:20-da Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
2: Saat 13:20-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğlamı numarını tamaq biletiga almaştırıp, hem pul tejeysiz hem hatırjan bolasız.
3: Saat 14:00-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılıw Şıtıñ Soda Şäherçisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa, Sılıw Şıtıñ Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
5: Saat 20:20-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılıw Şıtıñ Aptitalını çürip, sarxıl mazmunlardan huzurlunuñ. Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, günleri yakışıyordu. Amevi kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öyü setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
7: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu'nun bir vasıta anlık kalı batkan yollarınızdı biz hemra programımız.
8: Adalık dostlar programımız da almış adı da Allah vatkınınla.
9: Yollarınızda biz hemra programımızı.
8: Yollarınla adı biz hemra.
9: Dostlar bu programını Ahmer Bayet Unzatını kollab kilip atkan istimalçılığa minnettarlık böldürüş istimalçılığının sağlamlık için tırışı atkan Ahmer Bayet Zavuti alay talep kıldı.
8: Programımızda işletu atkalla mağda bir-birsege kucunla da atka yakşı Abdol Foko Abdoli programımızda alay da talep kılgan.
9: Rahmet ettimiz. Zahkını kegen bir neç uçurladın dostlarına yetküzeyli paydalanmasanla. Abdurim.
10: 174 kodili yolu sayılır. Sarı paydalanın yolu, neşin yolu yoksun. Sarı azat yolu yoksun, bırakmanın yolları var.
9: Oldu.
8: Buludur Rahmet.
9: Ahet Çamba.
11: Hürmet şoför dostlar yolu sayılır. Altın dostu sarayını aldı. Göç yolu alır. Nisan şirketten aldı ki yolu. Fakat ravan.
8: Buldu. Rahmet.
9: Danlık donlayım. Şunda ravan. Göç pazarını aldı. Şunda ravan dedi Abudu Efendi. Zuhra Hanım hazırgıç mına anlap etipdi yaxşı. Hava rayıdın məlumat bereyli dostlar. Bugün 2026-cı ili 6-cı ayının 4-cü günü peyşənbə. Bugün gündüzdün keçigəcə hava bulutluq, temperatura 22-29 selsiya gradusqça.
8: Evet, gündüzdün keçigəcə hava bulutluq, temperatura 22-32 selsiya gradusqça.
9: 6-cı isla gündüzdün keçigəcə hava uçuq, temperatura 22-33 selsiya gradusqça.
8: Hava rayıdın məlumatı
9: Bir neçkin temperatur asla ürleytken ne?

0: Bulaq beş koç strepler, maşın köp, tosluş yok tep toşökran. Yine uçurlardın, Abdüqayyım'ın uçurunu aldık he. Anlamadık mı ya?
1: Böyle anlamadık hani.
2: Yaşım o, ben aldım, midonçı, şansak adım.
0: Hı hı. Sayılı ravandı da kaba ya, tosluş yok. Akhatka.
2: Örümler şoförde sayıl kevri. Maşın şarkı taşkalanmalı, yeniden de asalki, sayılı kıyıklatır ava.
1: Bolu.
0: Bolu da.
1: Biz tapşırıp ağan yol uçurları karısak mı? Yola asasen ravan kem. Tosulgan yol bilek kaysike degende sucu şarkı yolu. Yani mişu yinçuan yoludun Beijing nanlu şarkıdın garip liniyesde tosuluş bakke. Bunundan başka yani mişu ösmiki selikte doktor kansına aldı da azraq tosuluş bakke. Kağan yola asasen ravan diyerlik kem. Anca mıç kızılçırağının sebebidin. Onu isap kalmağında asasen ravan kem. Dostumuz hoş değil mi?
0: Hoş. Ondaysa programımızın vakti uçup kaptı. Turdaşlar, radyo aldık dostlar. Programımızı yaktırıp anlığan, yaktırıp köyge emmanlığı köp rahmet. Gönlük kumakalı, gönlük kılı bağıysa dostlar. Yakşı, en yakşı uçurla, bir ziyatı tüt katına sanatır radyosu, doyun ve şıpik oda. Hoş. Nöbetçi muharir, Adıl Mehmet. Riyasetçiler kunduzayı turdu bilen.
1: Adılcan ablamet.
0: Üçlüğün lakaylık olsun.
1: Hayır hoş. Hayır hoş.

Hürmetlik radyo yanılgıcı dostlar, bu sayıbımızda Sancı Şerli Xalıq Sot Mahkemesinin anar danısı işxanısı çarvıcılık rayonlarına kirdi degen mazmun dektanladı boludu. Yığında Sancı Şerli Xalıq Sot Mahkemesi anar danısı işxanısının mulazmet kollektifi aşili yesiği berip, məxsus temelik leksiya sözləş, səyara kanunu umumlaşdırış pida ilə mulazmeti qatarlıq şəkillə arqılıq, kanun yürgüzüş mulazmetini çarvıcılanın işke aldıgıcı yetküzdi. Faaliyet jarayonida kollektiv ilgari keyin bo'lib, Ashli yezliq adliya o'rni, har qaysi kent aholi komitetlari ham Oqqo kichik bozorga kelib, asosiy qatlam murassa bazasini naq maydonda ziyorat qilib, asosiy qatlamning zidiyat majralarini murassa qilish xizmatini ko'rak qilib o'g'inib, asosiy qatlam murassa bazasini o'lchamlashtirish qurilishi, xodimlarning ish o'rni mas'uliyatini amaliyalashtirish hamda xalqcha ziyorat majralarini birma-bir tekshirish, qabul qilish, murassa qilish, yopiq xalqlik bartaraf qilishning butun jarayonli xizmat mexanizmi qatorliq ahvollarni tafsili egiladi. Söhbətləşiş, fikir almashtirish jarayonida kollektiv xodimlari asosiy qatlam adliya punktidagi xizmatchi xodimlar, kent darajalik murassachilar bilan chorvachilik rayonlarida doim ko'riladigan ziyorat majralarining alohidaligi Davadan burunqi murassani jipslashtirish mexanizmi, chigish qiyin masalalarni bartaraf qilish mahorati, ommi bilan fikr almashtirish, mulozamat qilish shakli qatorliq mazmunlarni cho'rdab, cho'nqur muhokama elib berib, xizmat tajribalarini ham bahrlab, masala kamtikliklarini hal qilib, tahlil qilib, davadan burunqi murassa xizmati fikr yo'lini unumli kengaytirib, chorvachilik rayonlaridagi ziddiyat majralarini yuqori unumli hal qilish uchun puxta asosiy qatlam amaliy tajribalarini to'pladi. Shu kuni kollektiv yana qonunni umumlashtirishni chorvachilik rayonlariga

0: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım balay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanlı sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzileri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 9103-241.
0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setiladı.
4: Hürmetlik radyoyanıcı dostlar, şunun bilen bugünkü kanunsuz gemrah programımız ahırlaştı. Yaktırıp anlığın alağı köptün köp rahmet. Riyasetçi, Risalat Qasım, növetçi muharrir, Patigül Mehmet.

0: Da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik va Avrupa pasındaki öyle ba. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tıraqiye Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir keyfiyat ve bazı bir duygular sizin bir aram kılıdı. Yak sizini çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağış.
3: Bu programını Tianşar ayını Xalık Yolu 55. numaralı Celaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümü alahaydı tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümünün oranı Ürümçiyarı Tianşar ayını Xalık Yolu 55. numar Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetlerdi. Telefon numarı 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numaralı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı tələb kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz gı.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
4: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilidigan siz.
5: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereket nekini ekranda kulukumu sındır vetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kep degizdiğini yanılı Bereket onu.

Tarışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge iki kılıdı. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əbçisi Sılıvşı Tiyan'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızını Sılıvşı Tiyan əbçisi dumu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını orunlaştırdıq. Programımızda aval Nəşbit şəhirden kəgən Əzimət İrpancan Əlican yaraysız. Mavzuluk akbarat hikayesini diktanla sunumuz. Xotan ayasıdaki kadırlarla amma bir niyette hemkarlaşıp küç olab hayatlık kutquzuş ceryanını tamamladı. Xalıq saqçıları mənzeri rayonunda tuyuqsız oşudun ketken sayacını doktorxanığa yüdüp elib badi. Dostlar, ondaq bolsa diktanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Uçurunlağa emdi qarayli, uçurunlağa. Tayır taksi. Hazır yaş ballarının muşu bir bütün üsüşüp görüşüdüğün muşu ehvalı kanda qaraysız deydi. Emdi bulacu qaran aşı ırkma bu

0: ayollar yuz yiqishib ko'rishayotgan emasmi? Ashu yuz yiqishib ko'rishadiganga o'xshatib biroq bunday qilmoqchimiki deb o'ylayman men. Bunday bunday qilib irlamni deb yuz yiqishib ketmagandekan ayollarga o'xshash. Shunaqa bunday beshini bunday takizib qo'yan deb o'ylayman. Chiroyli turdi ekanga u ko'rish, qizg'in ko'rishku. Ilqi puloq puloq qo'lini urib ko'rishganda yaxshimiki deb o'ylayman men endi. Ovozli quchurlardan qaplan.
1: Sen çay içip ağzına cihaz çıkartıp edildiğinde kaldın kafa sırfçıda kadın var mı? Hmm. Peki onu iyi takip edelim mi? Peki daha bir iş kapı.
0: Sen avazlarınız urulup gidip de taza bir ben taza yakış anlayamadım mış gibiniz ne? Kaplan. Sırlık diyen dostumuz yaktırıp anlayıp edip de öz hal.
2: Beri zeytip de bu dostu yapıp kabrede kabrede avalınız yakışı mı? Müşahınız hayırlı olsun. Yol sürgülüyse ben ayrı birimiz yandım, ayrı birimiz yeniş bilmişti. Abdullah Azraf'ı karşılmış Ravancı mı?
0: Rahmet. Muhammed Bey diyen dostumuz.
3: Teşekkür ederim, yakışı mı?
0: Yakışı.
3: Rahat doğrudaysa, mamamız adam şunda mevcut kılattı. Bırakın Türk nesli olsa, kolay ilişki bir kent yada çıkın, kılını, baş vermeyin bayanı, sınıfta görüştü, bekle mevcut kılattı.
0: Muşu qo'l elishib ko'rishdiki asli tigidiki ma'ni nima degan chaqda men siz bilan bo'lgan munosabatni ching tutaman, qadrlayman degan ma'nini bildirdi-chu. Shuningga ilqi ba'zilar bab, voy, ma ko'rishyapman-da, yo qandaq qilyapman-da, qulni mundaq qilib qo'ydigan-chu, bilanishib qolamkin ko'rishib qolar. Andaq ko'rishgandan ko'ra mundaq boshlanishib qo'ygan tuzukmikin deyman endi. Olmas. Deb yaxshi so'zlab berdingiz degan uchirni qaldiribdi olmasa, rahmat. Adlı kiyimleri Gülbostada cık yakıp koymadınız. Bak yakşı turmuşumuz cık uçuraydıgan meselelerini sözle verdiniz. Rahmet diye uçurunu kaldırıptı. Arman canımı Gülbostada siz bek uzun boğan programı yakıp vermekili. Cımcıt işlep getkendiniz. Müştak yakıp versiniz. Bummamdu. Müştak yakıp versiniz. Mem yakıp may otağıl çidimedim bana. Deydi. Ondak bolsa dostla. Tiyopuydu pağızı degen dostumuz mu? Yaktırıp anla bitip de programımız ne? Nurnun avazlı kuşarı.
4: Parize pete treze çıra yukar bir çavkanın yıllarım kuşanış duramana.
0: Abdükerem.
5: Yol kevre gülbası akarın spendafi atrafılır yollu raman.
0: Apırsı ismemini okumayı kağanga. Hemen ismemini başka atap tepki parasıyla. İştim bulmaydı cümle dostla. Ben herkes beni tonumedi, bilmedi, bildi demeyim. Hatta ona demeyim ben. İşin bulmaydı. Unutup kaldığa işlerdiken bulup kalıdı. Unutup kalımız bazı da. İşin bulmaydı. Ama bu ismin adımı sakıp bulup kalamdaki Gülbostan Hanım dep kalmanla. Herkes kapamayma. İsminiz ne miydi? Dep sorsanla mı kapıp kalmayma? Dep biri verme. Ginican. Muşu görüşüş doğruluk. Yakşı yakıp ediniz. Raz görüşken canına ait kızgın. Samimi görüşümüz gerek. Degen uçurunu kaldırıptı. Asgar Urayım mı? 2026 yılı Ali Mektep imtihan verdiğin okuyucularga, erkay sağlığa bulucu, yardım kılışını kalaydıgan taksicilerga, haylık sakçılarga, pidayılarga, çünkü onlara rahmet eğitmen, imtihan vermekçi boğan barlıq ballağa, uhtuq ahmetle yar boğay, degen uçurunu kaldırıptı. Şundak şundak bu sevimlik ballarımız bana imtihanga 3 gün vakit kaldı. Her bir ballağınınki naiti yaxşı neticelerini qo'lga keltirishini ümit qilamiz. Nurning ovozli quchuri.
4: Parizetetetreze chiroy yuqar beri chanqonning yo'llarim qo'shilish turavana.
0: Do'stlar, undaq bo'lsa, mazmunlarimizni yetkazaylik. Xalq saqchilari Manzir rayonida tuyuqsiz uchidan ketgan sayohatchini doktorxonaga yudib olib bordi. 5-oyning 27-chi kuni Urumchi xalqaro cho'ng bozor Manzir rayonida bir sayohatchi sayohat qilib o'tib, tuyuqsiz bearam bo'lib, naq maydonda hushidan ketdi. Yanidagi sayohatchilar ahvolni ko'rib, intayin jiddiylashdi. Naq maydon ko'zini yumib ochqicha patparaq bo'lib ketdi. Manzir rayonida vazifa ijro qilib atgan Urumchi shaharlik qo'ng'an idorasi, Tianshan rayonlik shoba idorasi, cho'ng bozor saqchixonasining xalq saqchilari va saqchi yordamchilari ommaning yordam qilish yardım talep kılış məlumatını tapşırvağın dikin dərhal vaqa yüzbəgən cəqi yitib badi. Bayram, dəmeliş güllürdə sayacılar köp boğaşqa, mənzırı rayonunda adam və abdumobil köp idi. Yol qatnışıdımı abdumobilla uzun ücrətdə astı yürvat atdı. Bundaq əhvalda qutquzuş abdumobilinin tez sürətdə nəx meydanğa gelişi qiyinqı çüşdi. Altın qutquzuş vaxtını çıng tutub, sayacının hayati və sağlamlıqıqa ən

0: bu programını Tırt Soda Çekişlerik'te alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilsiz uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Tonlatkudun emde aldım, sel tozup şikine.
1: Dada, emde içsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
1: Emi meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
2: Tieni AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk pesinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Emi meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
2: Tieni AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk pesinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman külümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kesti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdu. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs qıldı ki, tamaqını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu, Abdumma ablanın tüylükeni bir içip ver ha? Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada? Akan bilen bicem turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada?
1: Vay meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvasu.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay! Acep sılkın!
3: Nimdiyen çıraylık!
0: Balam, gözüm açı!
1: Gel kusam açı! Ayak mısın?
0: Balam!
1: Gel kusam açı, kutkuzunla!
5: Ata anılar vəqədin kiyin qancı puşayman kılsanlamı ornığı gelməkdi. Kiyin ki puşayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
1: Saat 12:30'da Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki Pultijay hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijay'siz hem hatırcan bulsuz.
0: Saat 14'te Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Solution Aptitalı yardım verdi.
0: Saat 17:20'de Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'de Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'de Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Solution Aptitalının 6.0 pilot nüssesi yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

Dostlar, bugünkü hava rayığa qaraydığan bolsaq, Ürümçidki dostlarımızğa mu ayan bugün bir gün içtirdilam Ürümçi şəhərdə. Yağmur yağdı, aptap çıxdı, hava uçuq buldu, bulutlandı. Degendəkə köp müşü, köp xil özgürüşlər buldu. Ondaq post programımızın axırda Ürümçidə yıqınqı 24 saatta yandaq. Yeni qanda qavaraydı, özgürüşlər buludu birlikdə diqqət qıpaqaylı. Bugün keçidin ət kündüzgü qaraydıqan bulsaq, 24 saat içi də hava bulutluq bulub, keyin içili dikən temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus xüçü bulu dikən dostlar. Əmdi, müşayının 5-ci gün keçidin 6-cı gün kündüzgü qarapaqaylı hava uçuq bulu dikən temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus xüçü bulu dikən. Әмді мүші айның 6-ші күні кечеден 7-ші күн күндізге мұқарайдыған болсақ, ава ұчық болып кейін бұлытланы декен, температура 19-дің 26 Celsius градус күші болы декен. Әмді майықынғы 2 күнгі селіш тұрғанда, 5-ші 6-ші айның 6-ші күн кечеден 6-ші айның 7-ші күні күндізгі болған мүші арлықта температура сәл төвәлләйді кен, дослам. Dostlarımızın kim şu sırtlık çıkıştın burun çoğum avarayı özgürşege dikkat kılıp, meyliymiş şu telefonun ki özünün avarayı əbdüs bulamdu, yakı bulmuşsa, bizden bir 174 Gonjong Hao uçur yazış arqalıq bulamdu, avarayı uçurlarını ilgili vağan denkin, andan şununla qarab şipaliyetlerinle birleştirip, işten çıkışınlarını tavsiye kılımız. Yeni davamlıq dostlarımızın ki uçurlarımı qaraylaya ve işin supumuzga qaraydıgan bolsaq dostlarımızdın, Zöhre Tursunay Abdikerem, Qatarlıq dostlarımız yaxtırıb anlavatdımız, davamlıq radio aldıdın kətməyi də puçur veribdü. Abdikerem digən dostumuz minnağımı bu yıl ən kiçik balam Ali Məktəb imtihamısıqa qatnaşmaqçı, şikili tağız taksiyayı deydiğən boğac, şu imtiham meydanıqa tağıları apırıb əkildü, dəb söz qaldırıbdü. Rəhmət balanızdın ki, imtihamdan oğuşluq.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyası programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş liniyası programımızı.
2: Hatnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Özünüz ve başkalarının beyhatarlığı için avtomobilni astara qaydan. Belgilik aralık saklan. Süratni aşırıp etmeyi beyhatar avtomobil haydab, tenecaman uyunuzga qaytishingizni ümit qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, qatnash liniyasi programımızı yaqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men programma riyasatchisi Zuhra Kerim.

0: Yukarı mazmanın sözü belki bu garlıkta onu çalırımızın uçurları yetip geldiğim şu uçurlağı karaydıgan bolsak. Çünkü yakışımsız bulduken doyundu körüp denizden yüreklen belgeş körü atmadı. Ey bu mudu o hazır mema kıvattı mı? Lekin fakat bu mudu o. Rast denizden kıvattamsız ya kanda bu atıdı. Şauhi deydu aksu alarda hava hangi dep koysunuz zöhre aca. Bir yağmur yağsuncu bek ısı 38 çıkettı deyip. Vay vay şauhi. Bərbir siz bərbir karda boğan boğan dinkin o bek. O yağmur yağdırıp ısıqta anda bop ketti. Temperatura ürləp ketti. Vay küyüp kettim kardap kettim deyişinizin oranı kanmaptı o. Üzünüz mü şauhi alı kaçan karda boğan balıken siz. Anda boğan ki. Belki mu köylünüzün yerim kıytışınızın oran yok. Lekin adam degen mu çıdımas buldukemiz ısıp ketti degen. Aşu gelledi aşu birinci aydaki soğukladı, 13 aydaki soğukladı, can soğukladı, muzlap aşu kitip kaldık, uyup kaldık degen. Hem de degen o iyilik ettik degen. Ne mi degen aşu? Hem de pesinin özü kasmışın da alaylığı buldu, temperatürsü buludu. Kanakımız hem de bu kör bakmağın temperatürü emez koyu şauhi 38-50 gradus degen. Yeni nurunu uçur ya.
1: Yoxar bir ütte yaşen cümlü başkanı sıralan.
0: Makul buldu rahmet. Onda olsa alınığı cilamda kılaylı. Tövende azraq ilallan anlap qaytip gelsek onu digene gəp sözlerimizin damlaştırımız.
2: Bir buyruq bilalla teatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik əhvalini her vaqt körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzde östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
4: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayet unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özcin tetutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı beridigan okuvcılığa medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
5: Dada, pesin soğukluk çaydın azırak çaycu.
6: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup çıkın he.
5: Dada, emdi sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

0: زما عندهم شو على مكتب إمتحان عنده بس كده سبتنا ريل ذيك يعني مهم بعوان قطناش جاتنا قطناش جات بس بيخاطر لك جاتنا بس كابلة تندرش بو بزمان بر مهم بس يبمز مهم نام شو ندق بزمان عندنا الله خدمتنا مش لب بولدو قصبة عنده شو برضو ساقط أي دغنا بس عندهم شو بس أمد خلقنا مزة إمتحان مزقلة ده عمل با مشو إمتحان نقطلنا أتراب تك باشقي يلا نطلع ما ساق عنده أو قوشلنا توشيد غن مش تك شو مسند شو Adam şu ettiğerlikte bulup mu şu 6. canın 8. günü ettiğin düşenmek doğru kep kaldı ki. Adam bunu boğandı ki bu şu kattaştan ettiğerlik yukur belmez gibi ki ulus kep kaldı ki. Ne oğandı ki hem de okuşlar tuşuydugan maşinlardan başka aptuma bulundu hem de şu iptal noktalarına etrafta başka yollarını tarlap ayınlık bana sakladı. Çünkü biz bazı mekteplerden aldılar ki yol bilekleriye vaktik çek bu işimiz mümkün. Yani bir sene diyor ötken çağda hem de signal vurmasılık hem de bunu daim tek tep kilovatımız internetin. Okuvçular hem de tünişi oğan bir arkadaş boyutunda yatıp bereyle de. Minanca hem işin hem de nurgun şu şopur dostlarına ait anlık. Ben de mesela düşünüp bitirdi. Bunu da kılalay da böyleydi. Yani bir sene de çok önemli imtihan noktorunun mağdığın yol bilekler kegel çağda. Şu okuvçularla, piyarlayla, atanlarla, ve köp buluş mümkün şu dikkat kılışını piyarlarla dikkat kılıp yol verip yanışını ümit kılınız. Hem de eğer yolda müştak okuvçıla eğer zıp kalsa imtihan doktusu bardağın keçikip kaldığına akvalla müştak akvalla bu kalsa yardım kulumuz ayırsak amalda yardım koysak bu şu şimdi hem de şu para dostlar müştak kılalaydı da. Müştak dikkat kılışından ümit kılınmadı şu burada sağlık.
1: Demesim şu majilla mabeynidem de muşu cahit işlerini vatkan hizmetlerimi pek yakışı bulu vardı da 18 cemiyetin her kaysa adike kişiler bu işe alaydı. Yüksek ehmiyet berip olup Ali Mektep'e imtihan berilgan okuguçlarga. Her tarafın naitilik küç çıkırıp özümüzden hizmette erisi de muşu tırışçalık közdü vatımız. Silahımı şu muşu imtihan berişten burun başlansa şu ahırlaşkan dinkinki hizmet küllürdümü nait aldıraşıp gitsiler. Meyli Mektep'in atraplardaki yollarda bolsun, şununla yakınrak atraplarda bolsun, müşkatnaşının kiravalıkı üçün anandaki şu kalaymıkan müş yol yürümesi üçün Ali Mektep imtihan berilgan okuguçlarga dahli tarz bopkan mısın degen maksat bilen pek bu jetki hizmetlerini yıllar mabaydan şuncak yakşı işlevatsızlar. Hem de okuguçlarımız mı körüvatudu? Elbette müşü dağın eski gereklerini unutup kalan bulup mu maylıqı? İmtihan katmış kenişkilerini unutup kalan, unutup kalan okuguçlar üçün mü? Şu vaqtı da imtihan meydanına yetkizip hatta öylerge berip kenişkilerini ilip yani keçiktirmey ciddileşmen de teselli bagaj aş vaqtı da imtihan meydanlarına yetkizip oğanın aytı təsirlik görünüşle yıllada aş körülvatıdı körülvatımız təsirlanıvatımız demek manım şunda kışla yüz bagaj vaqtıdı mı? Birinci op aldığı çıkıp turuvatışla bu hizmetlerimi yaxşı işinuvatıdı okuguçlarımın özün jürgünü toq tutup gerçi nesirin unutup kalan boz mu? Şu sizler bu kaşka anayeti yakşı ilgi hatırcam halda öylerge berip nesirini epkilip yeni ciddileşme imtallarını berip kılıp atıdı. Hemen bu nesirini körüp duruyordunuz. Bu yıl mı elbette şunda teyarlıklarını kıldığınızla şunda ku ha?
0: Şundak. Bizdeki hemen imtallıklarımız bizden katta sakçılarımız var. Bizden motosiklet etkimizin var. Her yılı körüp atıdı bayısız digerdik. Hem de bu hem de hiç kim ümit kılmaydı mı?
1: Doğru.
0: Okuçlarım, atanlarım, hem hiç kim ümit kılmaydı. Biraz da açtık ciddileşip gitti. Sebeplik bulup kopkılışımı mümkün de böyle atımız. Yani bir şey hem de ayette imtihan meydanının köylü vardı okul. Şuna hem de bu yerde okuç ballağı deydiğimiz yani çokum ayette köyde almakta çokum bir köreyli. En yakısı. Şimdi bazı da köpere köylü otka işlakanlar diyen çakta mektepli ismi okşap kalsa hatta bir kolda kola köylü otuldu. Mesela tecrübe otur mektep, Şincan tecrübe otur mektep diyen bosa bu şu Tarakat rayonundaki tecrübe mektepte gidip kalan akvallar var. Andaki nailik çizgi oturma mektepte ise bu şu şehirdeki çizgi
1: oturma
0: mektepte buldu. Şuna imtihan meydanı görüş bir kadar mühim de böyleydi. Şuna doğrusuyla çokum imtihan meydanı bir körü değil. Bu şundak bir şeraitin hazırlayıp begendik. Şuna andaki eğer küçük kalan yağımız hata bir kalan akvallar olsa herkes temperme şu yerdeki bizlerimiz, biz katmasaklarımız da emez. Мектептин кадимдери бар, башка биздики мушу сакчыхандык сакчыларым бар дейбиз. Нургун кадимдер бар, уяда жардам колуну аймайт.

0: yandaş bulmaydı.
1: Hmm.
0: Yandaş bulmaydı. Çünkü biz tört koçu eğizden şu tokta sızığını ötüp oğan dinç etrafı ötüp oğan ikilla bu yada üzüksüzlük yok.
1: Hmm.
0: Üzüksüzlük yok diyen ki biz şu özümüz aldırdık atma oldukla tam bu şu yönmüş ki cemağımız yedi. Bu çağda bu yada eğer biz yol izletip kalsak yan tarafı okşaş yönmüş ki atma oldukla üzere sokuluş bitip kalsak o çağda bu şu yolunu özgertken yani yanda çıkan atma buna parmak mesuliyeti oldu. Şunu bana dikkat konuşmamız gerek. Şu anda yol yıkısı ötken çağda aldırdık kapım oldu ile tan onun kendinden ayrışmamız gerek. Andakin yolda yıkısı ütüp olgan deyken andakin yüzsüzlük vakıta yolunu özgertip yanda saklılıyordu.
1: Buldu. Anıma bu yolladı mangandımı körüp kalımız aylık manda şopur piyadlarga yol beriş cereyinde piyadı gümünde men vilana ütüne deyende kol işaretini kılıp yol köstü duğan işlem bağı şunda ku. Bizde bir yol köstüp yana katına şaka vakas yüz berip kasam da şopurgun mesuliyet gelem duam yıkını muşaktı bir film köygen bos muşaktı sözler pegen bosunuz.
0: Şopur piyadlarga yol berişinde ama şopur mesela nilkı yol piyadlar ütüme yola kegen çağda bazı piyadlar yolunun çıtada turdu. Mamay turdu. Hem de bu yada hem de köpünç şoparlar hem de piyadlar ütüvasında bunda kol şartı diye falan gel. Eğer piyadlar ütmeyi kalsa, piyadlar ütmeyi kalsa biz masak oldu. Çünkü bu yada biz toktap yol begellik bir cereyan var. Hem de biz o yol kardeş bir kadarla kaldığında mı piyadlar ütüme yola kegen de sıradan sıldırmış. Eğer piyadla ütüş kitapçılar yerine ütüvat kalmasa otomobil toktuk. Yol veriş diye bir ilim var.
1: Hmm.
0: Ama bu da vakitte biz çokun yol verişimiz doğru değil.
1: Hmm.
0: Lekin eğer katman şahadisi biz verip kalsa bu yerde veririz. Biz bu yerde kolda şart kıldık hani mağın değil.
1: Yandın kilo atkan bir maşin var.
0: Maşin, maşin soku uçup kalsa bu yerde yanıla otomobilindeki mesele tikildi. Çünkü bu piyadla ütüşmüyor da, piyadla ütüşmüyor da dediğimiz bir yerden mağdığan adam piyadla.
1: Hmm.
0: Piyadlanın ki bu şu böyle hukuki bir yerde çok bulundu.
1: Hmm.
0: Şuna yanıla Abdülmobullah'a destekildi. Şuna böyle burun davatlı piyadla ütüşmüyor ki genç adam yeni yol verir. Toktap yol verir.
1: Hmm. Şu navada eğer açtık ötüş cereyanı da ben mesela birisi piyadla yol toktu diye yandım biraz turganken piyade. Şundan ötün deyip işaret kıldı, bu piyade ötti. Ötkendeki, şu kişininki yenideki, yandaki yolda yeni bir şoför kilip bunu kömeyi soku etti. O vaxtı da bu mesuliyet işaret kılgın adamki kilemdi, ya ki
0: yan... Ya,
1: demek, soka adamki kildi demek ki.
0: Soka adamki
1: kildi, ana yeni bir mezmuna kılın paranlaşkan bulsak, ama başkalarınki abdomobil numuru taktısını yasıp elip işletip, kanun xilof qilmasa sodir qilgan bo'lsa. Endi bu yerda avtomobil nomer taxtasining asli egasi huquqini qanday qo'g'dirsa bo'ldi?
0: Diloma qilamiz. Buni ayta oddiy bir savat.
1: Hmm.
0: Aldida diloma qilamiz. Diloma qilgandan keyin bizning qanday shaxslarimiz bo'lsin yoki boshqa shaxslar bo'lsin, buni inqilob chiqdi. Inqilob chiqqandan keyin mushu yasab olgan nomer taxtasini yasab olgan adam qarab, egib jazo egirib bu yerda. Mayli nomer taxtasi bo'lsin yoki yo'l yurishkin yapsağı olsun. Bizim yol katlaş bir hatarlı kanununda yalgandın yasakan yeni bir zavut diyen zavut var. Yalgandın yasakan ya ki özgertip yasakan müştak resmiyet, kinişka ya ki numar taksı olsun bunun kartta bunun cezalış ölçümü nait yukur bulundu, iğir bulundu. Mesela bunun kartta 13 gün numar tatıldı, 15 gün tutturuş var. Çünkü bu 15, onun üstüge bu 15 gün kıskar kalınmaydı. Bu 15 gün ne? 15 kilo da tutup durdu adamın.
1: Hmm.
0: Andakin 5000 yuan cerimana. Bu 5000 yuan cerimana dediğimiz bu şu. Yol kardan bir kadar kanunla kılap kılmışlarının içi de. Bu hem de şimdiden tutupadı. Memuri cezanın içi de en yukarı boğan bir çek cerimanın.
1: Hmm.
0: İşte yığır ceza verildi.
1: Hmm.
0: Ama bunda kılmışını sadır kılmasak gerek. Doğru. Yığır ceza uçurak işte olan gerek.
1: Şunda hamdı bu işte mu ilgi pek akıllıklık kıp gettim deyip oylap kaldığım buluş mümkün. Hem bunu köpüncem de malıkı yaşlak ilgi tazı bu işgı nemkı sel karap başta işini sadır kıp kılış mümkün. Şu an da bolsa münasibetle deyimiz hem de ilgi bu bilenmeydi o şunca nemcik yoldu maşincik mıncı valla maşinin içinin kandası gibi inan bana özgerti vakınımını biludu deyip oylap kaldığım sel karamaylı hazır degen. Uçur devirde kayada kanda kitap attım. Semenes inek boğan ekvallası da o biz oylarımızın hem

0: 같은 길을 쳐다. 얘는 도역서 열어서 갔었던. 하다임카 열어서 갔었던. 그래서 비행기 쳐다다니면서. 아무 시작 열명에서 비행기 쳐다 그랬어요. 근데 비야도 철학고로만 도역서 열어서 갔었던 마산입니다. 같은 사람들 수준이었고. 뭐 안 되면 쇼퍼라는 게 무슨 비하살릭든 야 지금 마스콜렛나 마스콜렛나 도르크마스 비든 거가 같은 사람들. 소원 쇼퍼로서 안 무시했던 데가 불시켜. 가서서 간데 불도한 무슨 비행을 쳐다도 못도 보이시라. 이게 속기가 아까 잡았었죠. 안 되긴 쓰면 쇼 똑딱막 авт모빌 무슨 고속도시에다 케이디 같은 케이디 요 커마이. 도역수다 чыккыш. Мушында мушы сәбәпсе мо булды. Аны кемнән лакы сүркелеп китеп калган бәй яны бәз ахваллапа чаң юлдан кыскырайдыган. Мисал чаң юлдан мисал 3 ду юлдан исе 2 юл яки 1 юлга кыскырайдыган. Тарыйдыган мушта юл белекләр дигән сәбәп үзәр юлдан мәй. Анда юл катнаш бехәдәрлек канунда мушта чаңдан тарыйдыган юл белекләрдә ийсе тулчы дигән гап. Ийсе тулчы мәк мәнисе исе бердән бердән мәнис. Мисал башта 10 трафик машина булганса кейингисе сол трафик, анда кейин 10 сол, 10 сол мыштак кырмыз бир жол дейди кызга. Анда ушу канын эп туч маңмай болдуган катнашчыларым бар. Бунун анда бунундан башка себептер мен болот, лекин асасык катнашчыларым ушу бир канча тарапта жүзбөй отур. Шоо шоо болсам мушу жерде дикат кылышыбыз керек. Жүзүтүш, чырак уруй, мышкыл, мышкыла тогурулуш керек.
1: Anıma Muhammed Bey diye anıgıcımız mı uçur yollaganken sual soraptı. Çoğun aptuğuzla şerişçide muştak labanı basması boptiken toğ. Navada korkup gitti bir ayış bop kassa çoğun maşın tüylem dolu dep sorganken.
0: Hem de bu kanun kılap kılmış. Bizimki şerişçide şoburdasa köyürdü yol bileklerde bağlılık belge. Yani şöyle ki сигнал нима чеклеш сигнал нима ни кылыш деп бу белги бар аны шаарына чыкты бу жол белектерде сигнал уруш чыкты калайм ха сигнал уруш ша бу дегенимиз анда баштан акыр алды деп сапкы сигнал урсак болмайды деген кеп эмес адатки акбалларда мында калайм ха уруш болмайды анда бу бунда вакытта сигнал уруш деген бу канун кылап кылмыш деген о баазы адисилердин катнаш адистарынын ки yüz biri sebep emez. Sebep bu masal mümkün.
1: Yani şu an,
0: bu signal uruş sebeplik bir şop kaldı diyen gep. Lakin hem de ilk berekler kolla bak. Yaşan kalla.
1: Şunda ka.
0: Ekti atkan çağda mesela yaşanla yolda ötü atkan basa ya da yoldan çıktı ki atkan basa signal katı kurgalı sebeplik yaşan kalla çüçüp gitiş adikin yıkılıp gitiş ya ki başka otomobilla bile sokulup gitiş bunda ekvallar basa ekvallının ki inıklıgan şu sebebi karaymış. Muşunun ki sebebi muşu seyna uğraştı masa uçadı elbette belgilik mesuliyet müştü kaldı. Lekin barlık mesuliyet olmasa mı ki? Belgilik mesuliyet müştü gelişi yoktu.
1: Buldu. Kani onda o senin anlıkçılarına mı sorularına cevap bir vatımı sen soradığın sorularına bulsa mı? O bizimki veşin salonumuz arkalık sorusanla buldu. Doyunğı kırıp köygeç sorusanla ben buludu. Şimdi madak bir şipahiyal konsakçı. Şimdi mesela hadis yüzbəgən bulsa, şu yüzbəgən deyken, eğer ma karış tarafının ki şopuri hadisini bir taraf kılışkı masajmıgan ekval bulsa, ya kumasa bunu da ara kıçıp abdumobulay deydiğen, ya kumasa bu pravız abdumobulay deydiğen diyerek ekvallar bu mevcut olan bulsa, bunu kanda kılış gerek.
0: Mesela hadisi sadır boğacak da, biz burunun davatımız yeni katlan şahadisleri bulsa, biz nek meydandan tez süret ayrılmayız da, çöz patını toplar. Katlan saksısının kilişini saklımı saklımı buldu da. Hem de likim bunun içine bazı akvallar kırmaydı siz digendek, ara kıçıp edigen bulsa karıştırır. Ya siz bunu bildiniz karıştırır, o pravus yoksa mı bilgen bulsunuz? Bu işte akval ası da siz dilo malum kılıp katlan saksısından nek meydandan kılıp bir taraf kılışını talep kılsanız bulurdu. Şunmuşun da akval. Eğer katına şadısları sadır bulup karıştırıp masajmıgan, ya ki çoğatır ki bir işin repkagan, ya ki bağımıgan kesinlikle. Bunda akval olsa siz yanına bizden katına başkanı çoğatır ki bir dilo malum kılsız, bizden katına şadısılarımız kalan tertini bir şey yürgüzdü. Yani karşı tarafıyla Allah kılıştı, bir taraf kılışını talep kılıdı. Eğer bir taraf kılışını rep kılıp yanına masajmayı katına şadısılarına. Bu işte akval olsa bizim katlaşakçıları şu sot arkalık şu otomobilindeki

0: şu uçurları ne ya ki bunu tonlu tüttes, kulüplü tüttes. Bu sunu konumuz. Yani optimalde çağda ilim birin fotos kılamaydı ya yıllık teşhir ötkizemeydi diye. Şuna özümüzün hukuk menfaatını koğdaşta nasıl usullar var. Yılın belli kılımız. Yılın belli kılımız bizim katasaklarımız kalan ahvalını biz üçün bir tarafa koyalım.
1: Buldu. Ama bu Ciyoni diye anlıkçımızdan bu sualı geldi. Udul mağandığan maşilla yeşil çırahtı mağanda sol tarafki mağandığan maşilla Toktaş rayonu sızıgıdı toktaydı. Şu vaxtıda keynigi burulduğun maşilla maşinini kaytırısı bulamdı ya ki sol taraf çırak yeşilgi özgergende kaytırımız mu? Dap sorgan ki.
0: Bunda akval eğer sol tarafki kayırılış çırakı kızıl olsa o çat kaytırış olmaydı. Bunu şu sol tarafki kayırılış şu çeklengen belge bile oksuz. Hem de o yerde eğer yumulak çırak olsa o körsetmelik çırak emez. Yumurlak çırak olsa kızıl çırakta ya da kendi kaybısak, yotoksak bulurdu.
1: Mamu inek bu pketi, lakin bu hakikaten yol yürüyüşçeri yan uçuraydı ağaçlarına pırsı ya. Bir anlıkçımız mı? Bunda bir sualını sorgan ki, maşinayla gitip ağan çağda yol boyu toktu ağan maşina tuyuksuz işini içip sokulup gelse bunun kim mesul buldu de. Yani bunun nispeten mazır inek bir taraflı şimdisi çıkardı o ha?
0: Tamam, bunun da elbette bir şey. Şimdi tuyuksuz aşkın taraf. Neyle o şoför olsun ya ki aklımız oltağıçlar olsun. Şimdi aşkın taraf bir mesuliyetini çıkardı. Eğer aklımız oltağıçlar olsun mu? Aklımız oltağıçlar mı da kısım ne? Şoförüm da kısım ne? Mesuliyetini çıkardı. Çünkü şoför aklımız oltağıçlar tehditiz gerek bu işine. Üçtüm burun. Öz küzütüp andaki bir kadar boğandıkken şu otomobil otağıçılar, yolcularını küsan bulurdu, şınarsan bulurdu da tekliş gerek. Eğer bu işin kılmağın olsa elbette otomobil ayrı bir şoför mü belirlik mesuliyetini üstüge aldı diye yap. Ancak asas mesuliyet yanılamış şu şişini aşkallık sebebinin bu alın kuçunu şişini aşk kuçu asas mesuliyetini üstüge aldı.
1: Buldu hazır Adil isimli kanunucumuzun uçuru geldi. Yalkın sakçı Muşu Çanlı Yönü aldı da hobi canı iç koyup durduk Allah'a bir başka uçun küçü eğitip bəgən bolsanla. On taraftaki bir yolunu egelləb durğandın kiyin çıkan piyadla köremeydikəmiz. Piyad yolunu oturuğu çıkıp buldukən. Digən uçurunu kaldırğan ki.
0: Buldu bizim o Tiyanşar Aylık çoğun atırdığımızda ekonomik kas kılıp olanı ki aşağı gibi olan tertibini şu aşağıdaki avtomobillerin boğan kanun yürüyüşünü biz küçültüp etsin. Emniyete ötke yaptım. Biz şu yerdeki ahvalan bir kol küçültüp. Bizim Tiyan Şaraylılık çoğaltır etme. Bu cihette çarlaşın küçültüp atıldı. Yani hem de yol yığısını bir bulamaydı. Şimdi ki çarlaşın küçültüp şunu bir taraf kılmakçı. Yani bir bizim Tiyan Şaraylılık çoğaltır etki ahvalan inkas kıkıya yenili fikirle köyüp tıpçı koyayım.
1: Buldu. Әнді ені бір кеп мағылық ел бойыда бәлгелімі қылап тоқтытылған автомобилін алдыдың ма бір айлан токсикілі тәйдәп тұйықсыз чыққан кәнчу. Әнді бұл жағдан ма елді нормал кетіп атқан автомобил тұйықсыз чыққан мүші токсикілітін соқой деді ке. Әнді мүшкіл әквалда ел бойыда бәлгелімі қылап тоқтытылған автомобил толық мәсулиетін үстіге аламды қандақ?
0: Толық мәсулиетін үстіге алмайды. Belgilik mesuliyetin sigilis mümkün. Bunun ki aşağıda tosu algalığı sebebi de ne? Bu işte toksikine çıkıp tokulup gitti ahval olsa. Hani köpü inşallahı bunda ahval aslında bunun ki muşta kanunsuz toplatkan ahval aslında bunun kanunsuz kılınışıka bir taraf kalemez. Cerimanına koyup yakın numara atıp. Lakin asas mesuliyet yanayla muşta toksikine de eğer muşta yolu yazdığın tuyuksuz çıkanmasa optimobil normal surette hem de normal mühimatkan olsa bu çağda asas kılıçlet yanılamış toksik ilet bildi. Toksik ilet ispet.
1: Buldu. Bayıqı mağı adlının ki sorğan sualıqı ulaplan mağı yeni bir meyucan deyip bir anlıqıcımız muhçur yollaptı ma on tarafının ki yolunu igeller kızıl çırakını saklap tuğallarını kandak bir taraf kıldı olmuş takla aparatı çüşendi çüşmemdi deyip sorğan ki.
0: Elbette aparat küçüldü. Her bir yolu yakında bizden aparat var. Eğer on trafik yolunu egellep turvağın, mesela udulmadığın yollar, burada akı okunda vakitte köpere küçüldü. Genç anda Türk köçü yakında udulgın yuvatkan bu

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çeşit Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun umuyen kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koyup sizler
6: bu. Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıkları bilen mezzik yapakamsız.

0: кирип көрүп аткан достурубуздун Ой Шемгүл, Мамметжан деген достурубуз 100 кытымдын 1000 кытымдын деген заң куттуучумун. Көптөн көп рахмат мына силерге.
1: Шаухей, немеле күлүп аткансыз? Күлүшүңүздүн себебин бирден үкүм билейли. Өсүп түшүш менен бопту алакыңыз болмосо бекире сиздинки ток окшойт акыбалына караганда. Башкаларды ойлоп коюң, өзүңүздү ойлоп алмай жаман шахсиятчы бала экенсиз жума бекири. Башкалар бу хош болсун деп ойломодуңузбу? Халык көрүктүн кеп дейди. Халык көрүктүн кеп 3-чү көрүк чыгышыгыздын машина көп дейди Акбар Гонхай. Рахмат.
0: Унун башка Юсупжан деген достубуз Семот заводунун 12-нчү отуру карап манга жөнөлүштө машиналар интайын көп. Карсы тарап раван дейди, э?
1: Şunda kandırak yakıştırdınlar mı? Ölteki hidayet kız şemşiden obdan tutunlar mı? Yol haberi beray. Rüyda aldık yolla intayın ravan kendiydi ki onu bütün abdike.
0: Rahmet rahmet. Mihray digen dostumuz Şibilu yollarda abdumobilla azarak çıxdaydı.
1: Benim adı oyunumuzda Kungbay digen bir dostumuz. Mal ayol reyesiçinin avazı. Nahit yıkımlık geldi.
0: Uy rahmet rahmet rahmet.
1: Nüyü deyip dikemi ayol deyip derim. Kılıyla.
0: Boptu boptu.
1: Nasıl anlıkçılarımızın ki fışırılırdın İmamcan.
2: Karayız yaptırdım yolu süre. Kütüncü koşarsınız ödeyin çıkışı olduğun şişen çıkışı olduğun keyifte koşan yer var.
1: Makul rahmet.
0: Rahmet.
1: Lu ben be hoş oldu lo ben de gene. Ben be hoş oldum dedi.
0: Bana hoş bulduk. Hoş bulmayı turanmayımız mevlutka deydi öz hal diyen dostumuz.
1: Rahmet rahmet. Kırıp olan dostlarımız senin kızın karşılığımız ha. Ah kepte.
2: Karma 74 hoş gidin yol kavre. Sağın işkin kütüne vakti kızı çırak şarıksın garipte maşin çık.
1: Buldu rahmet.
0: Buldu rahmet. Onun başkan Atuş dostluk yolları koş liniyedir. Avan deydi o İbo Atuş. Köptün köp rahmet.
1: Buldu rahmet. Onun başka Abdikerim'le uçuyor ya.
2: Yolu sıra karpaylanmış insan olur maşınlı salkı yok, kutlusu yok.
1: Makul rahmet. Yani ço?
0: Yine karsak mı ya da tursun, tursun bak.
1: Met tursun. ki ne verilir ki ben de tursun.
0: Neyi deyip koyayım ne?
1: Ay boşa met tursun aylandırıp koyulurdu. Met tursun, tursun bakı met tursun, met tursun, tursun bakı met tursun de.
0: Bu dostumuz Mevlutka minin vadojirim jolsam o 200 jalsam demek ki 250 kişin 270 kişin moyjalaymın.
1: Alıkı milli litre demek ki. Baptı.
0: Undaqtı kanç pul bula Mevlutka.
1: Mettusun, Mehmet Bakı mettusun amal olsa cisence telefonunuzun cisence yerini bir hesaplan bu. Bir adı bizim hayat programı. Bu uçurlarını yetkizemdik sizin bu vado coğramızdaki may bağızını hesaplayıp oturamdık bir yerde. O nasıl yaman cıhyaydık ya sizin 270 yıl yegen olsa.
0: Onu özünüzü hesaplayarsanız oğudu ekçim. Yeni uçurlar karsak Ablet Hoten taksiye. Hoten şehrinin aydırım yolu ravan deydi. Buldu. Rahmet.
1: Bak kaplan aka çeçeniz azlap kaptı. De. Bak hele bakan bu hem de eskip sizde. Közünüzü bugün juğuzdunuz mu? Hele. Ruşen körü bak kakşaydı.
0: Azlap kaklı ne vaxt demem siz?
1: Şu emez mi? Kaplan uçurunuz.
2: Aka İdaret Kazma Yolhavre. Çizam yendimiz sarı taştan çıkıştı maşılakı.
1: Buldu rahmet.
0: Buldu rahmet. Könlü bütün ablikime Yinşan Şincan'ı aldı Bekravan deydi. Buldu rahmet.
1: Gülcüdün Abdüriyem.
2: Buyur yetedi tut. Riyaset şopur dostlar yakınsa. Mevlüt İbrahim Hidayet Kuşan Şüdün. Keşke ona helik şona utolu gotol.
0: Rahmet.
2: Şimdi bak harbi yol istiyor. Yani bayan Nellu Yavya kızcağım. Harbaydan öyle yolu kırıp mı aldım yolları?
1: Abdüriyem acı sizinle bir jütkı kaptanın ügün eyliği azırak ama fıçır bir işini kanda dedi yani.
0: Kanda deysiz.
1: Ya bak kıskırak ben size
0: eğlendim. Abdüriyem.
1: Sağlık oturup getimiz ki.
0: İnkimizi yöylep demem siz.
1: Luben.
2: Mevlütka. Mağbuş yetken. Hep çok mu şişi bakka.
1: Ay şu an gidek mi kuşdana Luben?
0: Nim dedi şuna oğlan?
1: Hidayet kız man karaydı mı? Hidayet kız karaydı mı? Beşimiz ışkımız tanımlamıştık ha. Ay. Oldu size an yaksı yazık çıkıyor ben sana uzatıyorum ha. Şunda ama.
0: Ama ufçörün taz inek çıkmaydıgan da sırmız yazık çıkıyor ve iranlar değil mi?
1: Acı an yaksı tallaşıyor acı.
0: Hem olduğumuzda tezle çıkıdı. Tez yet güzelliğimiz dostlar.
1: Onun kendi dostlarımız mı önümlük paydılığında diyor.
0: Şunda. Әмді Абдыриймжан деген достымыз Қашқа шәрінің үмілақ шәр елі қош елі шыраван дейдіміз. Қашқа әрдікі достымыз мұшу үшчірден үнімдік пайдылынып қаға есілі.
1: Мақараңа алықы ғылжыдекі Абдыриям. ғылжыдекі Абдыриям қараңа мақараңа.
2: ғылжыдың елі қалыр және ол әхмәтке елі қалыр.
1: 3 секунды деп болды кемін. Қағырда,
3: бұ хайатның бәйзіда.
1: Ханхылу жоңы едіқ тұрғансыдан алдыны машинла біраз көпірек дейді Абдуның баға фчөре. Рахмет.
0: Рахмет.
1: Әнді едайт қысам сұдым ау үрім сәрінің ке үшкілік аварай малымата қарайлы.
0: Болды.
1: Түшті сәл сығырақ де. Түштен кейін сәл салқын болды. Бүгін нұрғын кішілінің ағыздың шына алдым ке үрімчінің аварай ажап бір Yıkımlı hop gitti dedi. Şöyle bu. Kırkıl salgın alatta. Şimdi Muş'un karga vakti da bazı anlık usturumuzdaki yağmur bağımı da mı gümalınıp gelişi mümkün. Onda bu emezken. Bugün gecenin etkiniz geçe örümçede hava bulutuk bulup keyin içiludu temperatura 21'den 32 Celsius gradus geçe.
0: Muşu ayının 5. günü keçidin 6. günü kündüz geçe hava uçuk temperatura 21'den 33 Celsius gradus geçe.
1: Yani temperatura yakşı. 6. ayının 6. günü keçidin 7. günü kündüz geçe hava bulutluk temperatura 20'den 30 Celsius gradus geçe buludu.
0: Yeni buludu. Yakşı.

0: Doyunumuzdaki dostlarımızın Şivan degen dostumuz 520 degen zan kıldım dedi. Warling degen zan kıldım.
1: Rahmet, rahmet.
0: Susu degen dostumuz Mauhanan şarkı yolu ançı tosulmaptı. Dep uçur yollaptı.
1: Mana.
0: Sıla kanda avaz meşk kılısla. Ben adette bir iki kız gepni kıpık için nefsim yetişmeyi kalırdı dedi. Bak semirip gepke okşamam size.
1: Şu, şu bir ahval ba. Bu musun da bop gitmeydu.
0: Mevlüt Malim, Kuzeyinikiniz hakikaten profesörler okşaydıken edebiyat malumları okşaydı de rahmet. Edebiyat malumunuzu esnetken bulsam. Bekçikken uçurla.
1: Uçurla yığıp getti yetkizeyli mi?
0: Yetkizeyli.
1: Abudu diye akımız yol uçuru Huanghulu Cunyi Doktor Hans'tan aldı da otomobille bir az köprek diye uçurunu beripti. Köptün köp rahmet.
0: Kamçın cunlu koşulmuştum maşini köprekin alay tostuş yok dedim ona.
1: Mana. Kaplan'dan uçuru ya. Aka Hidayet kızdan çiçek karman deydu. Hidayet kızın çiçi bekçik deydim.
0: Karman degen sır karayma.
1: Karap otasınız.
0: Oldu mu? Say yolu, sucu yolu, körük aslında koşulmuştu maçıyla. Bek köp astım yan vatımız deydi. Abdüveli'ye rahmet.
1: Hocam Niyaz degen dostumuz. Danlık dönle tosulup gitti deydi.
0: Şavukayım onda kıska fıçır verin ha.
2: Ya okuyayım elbette. Uçarım da anlatmak siz anasınız.
3: Maşında gel kılıp bakardım bakar vaktimizin asınız bulamda. Ne kadar ne tutmamışsınız Şavukayım.
0: Liu Shanlu, Nellu da yolladım maşını azırak çık deydim ikra. Cuma rahmat.
1: Çangçün Zhonglu hoş yönlüşten maşini köp. Lekin alaydı tosuluş yok deydi bu halcem diyen dostumuz.
0: Bizden doyunumuzdaki duşin şah diyen dostumuz. Diyen zan kılıp ahır kola mal olap gitip kıp toktap kaldın deydi rahmet sizge. Cuma rahmet.
1: Rahmet manım için de kızgıllık bilen katlaşıdığan, devamlık kördüğan, toktumay diyen zanlarını kıldığan dostumuz. İn tayin köp cuma. Sizler köptün köp rahmet. Yeni uçurlar akarsak Ahmetcan diyen dostumuz Kaşgar Mevlüt İbrahim'in yolları ravan deydi hocam.
0: Belesler o kaysi yolu işgeliğine.
1: Kaynap yolları işin.
0: Rozcan mı Kaşgar'da yağmur bağ mı bilsen mi depranlı. Biz bilmez biz bilmez. Kaşgar'da hava bulut kılıp azırak yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsius'a kırazık. Bola da bana Rozcan.
1: Köngüldü gerek iş yoktu yağmur yağıp be.
0: Bey Vayhan den Gauti zengi karap manga yönlüşte abdumabilla köplikin tostuş yok ki. Mobil anı baga uçuru. Rahmet.
1: Onun başka Abdu diyen akımız birinci may yollarda otomobiller köprek deydi. Buldu rahmet.
0: Abdurrahman.
4: Böreket üstü kıl kabiri genelde olmuşu Zengdo'dun Yaklapak Sütçe Koşmuliyat Ravanken Vanfun Dönde 20 bin başlı başın.
0: Buldu.
1: Buldu rahmet. Veyli veyli diyen dostumuz gaz uçuru bire Şilsen Boşin gaz kaçılaş punktu da otomobiller köp ücret tutur vatımız deydi.
0: Abdurrahim mani yaraydı Abdurrahim.
4: Bu saatte yolu 3 kilometre 800 kayarlı kayak ekstra var. Bu yolda izlet olsun daha tutsa.
0: Vay mabalı çönmedi ki. Lıkı kıskı verse çünüksüz bop kaldı. Vay balı özümüzden usta böyle bir yeri ilerken sizinle onu şap olamadık be Abdurrahim.
1: Ay burun kadar bir yeri versiniz bu kadar. Vay balı
0: bir yeri sizle kıskar içini fakat bilmeyiz ki. Cuma. Balı biz kanca birlik verseniz balı koyaydınız abi. Çünkü ya sizge mi köpten köp rahmet ede oyun da köygeş, yüreklerini begeş. Acaba çektinler diye uçurulan yollapsız rahmetsiz ge.
1: Mikray diyen dostumuz Li Yushan Nallu yollada abdumobilla azraq köp diye uçurunu verip de köpten köp rahmet.
0: Tor taksi Rozcan.
4: Olta yoldan şerif ben Mursaycan şişe kadar kusat köp maşalayın tayin köp.
0: Buldu tor taksi Rozcan rahmet.
1: Abdüveli'nin uçurunu okuduk mu?
0: Yok ay.
1: Say yolu sucu yolu körük aslıda koş yönlüşte abdumobilla bek köp. Asla minvatımız deydi.
0: Buldu. Kendi bütün ablikim ya Hidayet kızıldan kadın bulacak bildi bağım mıydı? Ya kıyı hata tonu kapsayız. Bildi bir iş pırsatır bağım mı dedik ya?
1: Ey filan diyen dostumuz, Kaşgar'da yol havri, sizden yolunuz ravan deydim.
0: Kiminin o, Hidayet kızıldan.
1: Sizden yolunuz ki.
0: Kaşgar paynap yoldun ki, uçurlar, uçur bemanla, abliz Ömer diye bir akımız bağmak, siz 70 taşkan. Şu akımız uçur verirdi, cümle. Yaş valla ağırlaşmanla çoğunlanışık ha. Ne kaysay.
1: Yo.
0: Vakit yok ay vakit yok. Fiji canlı night ravan dedi bizdeki meşhur oyundaki dostumuz Arap Can diyen dostumuz. İmam rahmet.
1: Buldu rahmet. Onundan başka Sevi diyen dostumuzdan ki avazlık fıçırı var ki anlayılı mı?
0: Anlayılı.
5: Salam rehasetler, yakşı mı? Yakşı. Tekin ola, her yıkosu. Sevidin sala.
0: Maka.
5: Teyven beylu, ravanke.
0: Uuu, üstünlükle baksın taşlar. Teyven beylu, ben kızda siz ha. Oldu, oldu, rahmet, rahmet. Bugünkü avazınız ne aydı? Yakşı.
1: Canlık, ha? Canlık, Davamlıkmış da bir an, ha? Uçar Tortaksi Niyaz diyen dostumuz, Garbi Hı'na yolları koşu yolun işte, otomobiller köpürek diye uçarını verip de. Köptün köpürek.
0: Nur Mehmet Can.
6: Yakşıcılar, yakışıma günkay yollara hoş
0: Vay vay vay. Bugünkü süzük uçurlarını bağlaştı. Kendin sanıkandı birinci olarak siz. Süzük verin. La vallahi biz kün gidemdik. Künde anla izle programımız ne şimdi ama.
1: Süzükrek, ünümlük, bir uçurlarını besanla başka dostlarımız mı anla? Bu şu uçurda ünümlük paylanıp kalalay demez mi?
0: Bir uçla kopsanla on tiket izleyken de bu.
1: Yok etsin.
0: Es tuş kabiliyeti ama alık 7 sekund.
1: Bilak, bilak 3 sekund.
0: Yeah.
1: Ciyo ni diyen dostumuz Vişin yoli Cunya Nellu'da Abdumobilla köp Tosuluşuk deydu Buldu rahmet
0: Ürümçi Tianşan rayonundun Habibullah Sizinle kanlıkçımız Ana Ali Mektep imtihanı verdiğin o kuçlarını imtihan meydanına aparıp ekip koyduğun illiklik yetküz güçler koşunumuzga koşuldu çaplakını tapşırıp aptu deydu Mavu Ali Mektep imtihanı katnıştığın ata anı ballar katnıştığın ata anla ya ki balıla Eğer aldın ala, programımızda anlavatkan basanla aldın ala, mesela şimdi Abdumobil'la olan gelişip koyuşunu, halısanla Abdumobil şoförler olan, biz uçur yolu sana bağladı, cuma. Biz en şimdi ılıklık etkisi faaliyeti katlaşkan dostlarımızın telefon numaralarını temellep verimiz. Sizlerine hem aldın ala, özara değişiliş fırsatına imkaniyeti yıkılımız, cuma anlavatçılar.
1: Məsələn, mən atanla, anlavatqa atanla bolsam, inan balam imtihan bir etdim, 6-cı anan, 7-cü günü işində mi? Bizim uyumuz miyədidir, biz aşındaq operib əkildiğin avtomobilə muhtaj iduq deydiğən dostlarımız bolsa, bizə uçur qaldı, sanla buldu, şundaq o, hə?
0: Şundaq, onun kəndi biz çaplaq qalan pidayilərimizin telefon numaralarını təminləb verimiz. Balam da, bir 50 tal çaplaq ne, məşu, Çin'da oltıraq rayındaki, doxmaşıdaki, Molligirin aptalarını məxsus etişi orunu qoyub qoyğan. Hazır bağ mı yok mu onu kumuduk. Eğer şu tarafını ötüp getip, muşu pahaliyetimizde pidai bulup katnıştık halaydıgan dostlar, aç Molli İgir'in aptallarını maksus etişi oranı verip, çaplakını eli bilçe alanı tavsiye akılımız. Bulam da.
1: Buldu. Uçurla karsak öz hal diyen dostumuz, Rim Minludun, Şinfulu Karapman'a yönlüşte avtomobilla intayın köp deydu. Buldu rahmet. Onun başka, Yeken oğlu diyen dostumuz, Yeken de yol uçurayı, Kona şehir yolu daşızdın, Kona 4. otturnan aldıgıcı bolgan yol bölüge, Koş liniyada avtomobil köp, Likin tosulup kalış yok, Likin topu arlaş yamal çıkıvatı da cümü Yeken de deydu.
0: Buldu, buldu. Onda olsa avazlık fıçırladı mı? Memtümün tortaksi ya. Bab da kanda akılımız hem bunu bizge yollasınız. Kanda akılımız biz hem de. Yeni kakşamdık bir monça. Neyle mi kakşığınımız yiti.
1: Davamlık tekitle avadımız, davadımız.
0: Bunu sile bizge yolla istek ya. Biz deli versek bazı anlıkçılarımızdan
1: pişmişlikken.
0: Bir deli remsile bunu de. Şu başkalar cikizi bassa, bu anlıkçılarımız atalla anlamayı bassa, ballarının peşinden abdomobilinin tığındakiden çıkır bassa hem de. Kanda akılımız hem de. He? Bu ne dündü bu? Kaya dündü bu? Ürümçidin ki onun sıkı. Şin ACD 521. Ey, ballarına iş çağırmaydıgan atallığa vadi. Ballarının salametliğine uyuluşup koymaydıgan, özünün ailenin hatırcamlığına kılç uyuluşup koymaydıgan atallığa vadi.
1: Ballarının bir hatarlığı bilen katli kar yok ki.
0: Biz demedik mi? Ey, filmi işlep baktık mı şahta? Katına sakıştırımız mı devatıdı? En düşündük, ben baş atallığa anlamasam de. Bol, bol dedin ha, beni tutuyorsun ama bu musun?
1: Çiçil bana, çiçil bana.
0: Ünçün mahacan çiçildi.
1: Çinmen içi de.
0: Diken yoksaz, beni çiçildirme Allah'a çok buldu. Burada uçurulan bir köküm yok buldu.
1: Şimdi mi?
0: Kış boğa kış nisanı 10 yıl kötü de. İyi bu atış 15 yıl oldu. Kış boğa kış yamaz 15 yıl oldu.
1: 15 yıl oldu 10 yıl mı yaptı hocam ama?
0: Siz bizim söz etmene iyi bu atışım.
1: Ama Abdurrahman Somkçı'ya 3000 diyenzen kılıp kolum telip getti deydi hocam. Doğuyen supumuzu kırıp bizimkimiş bu programımızı körüp 3000 diyenzen kıptı hocam. Köpten köp rahmet şu Abdurrahman Somkçı'ya.
0: Ya dep koyu.
1: Vay raz.
0: 3 talını kıp koyup ya
1: çarçalara. Vay ya ana çıktı o ana köm.
0: Менен балам имтан берет да өзүм машина айдайм э, лекин şu gün сал жиддилешип калдым э. Шоң шоопурларынын номер лазым деди. Унда болсо сиңиңизди телефон номериңизди да. Машина айдайм деп сиз мен сиз каяда, орныңыз каяда шундайбы?
1: Ашына бир ине кылсаңыз,
0: сен. Жиддилешмең бу күн деген катнаш сакчыларыбыз жолду катнаш командалык кылды.
1: Ха, жолла очоп. Жолду
0: алып акасыңыз техим жакшы менинче. Şunda mı?
1: Şu.
0: Siz kayada balınız, kayada imtihan verdi, oranınız nerede? İnik oranınızdan biz şu arkalık şoför dostlarındaki telefon numaranı size evet vereli. Balınızdan Ali Mektep imtihanı yakışı neticeden kolu geldirişine telek taşması. Şu mu?
1: Yine karsak İldana'nın dadısı ya. Nen hoş imal yoldan otomobille köpreklikin tosuluş yok deydi.
0: Şaşıgı ma taraflarda otomobille biraz köprek ya. Doğu indiki su sonu baga uçuyor. Rahmet. Mehmet Aka deydi tanha yürek. Ooo. Kaşka hemen yolda koş yolun işte ravan. İsa makamının avazı çıkmaydı o. Ben bika. Kaşka da azırak şamal çıkıp atıdı. De. Mehmet Aka'nız okumaydı o ne? İsa makamınız ne? Mevlüt Aka'nız buludu. Mehmet Aka'nız okumaydı.
1: Hem de Mehmet göz gerdiniz da.
0: Mehmet. Babda ne miydi sana Allah'ın lafı çorunca kırak bir anlaç.
1: Babda karınız olmasın ne?
0: Ajda kılaydı.
1: Könlü bütün oblikime. Venkan'ın aldı ravan, Miren Koros'un aldı ravan deydi. Buldu rahmet.
0: Ondan sonra azırak muzika ve kıskı el Allah'a dike kayıtıp gelelim. Bulayım da.
7: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
8: Tonatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
7: Dada dada emdi sen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi yanılı soğukluk çay o.
8: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Jongo Birleşme Haberleşişinin yıl oturduğu çoğun tipteki itibarlık faaliyeti geldi. Yürüyüşlük mülazimetini yanılıp belgelik vakitten behrman bulalaysız. Birleşme Haberleşiş Mofan Yürüyüşlük'e avazlık ikim miktarını halıgınca işilteleysiz. Kançı köp işletsiniz şunca erzan buludun. Torunuzun 5G A derecesi östürgenden kino tiyatr ve bivas közüçünü közünüz torunuz kıytıv almaydı. Jongo Birleşme Haberleşiş app detaylığı kırıp itibarlık soğukluğunu ilip ilin.
8: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
9: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: He?
8: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin ızdın mı alay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
7: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
8: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
7: Dada dada emdi sen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi yanılı soğukluk çay o.
8: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
10: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışı çüydü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-120.

0: Баш. Аңлаватқаныңла жолдырыңызды біз Хамра программасы.
1: Сонда қадірлі аңлаушылар, жолдырыңызда
2: біз Хамра
1: программасы. Мәулет Ибраим.
2: Идаят қыз Шәмсіден.
1: Давамлы сұрау үшін қада қылып отырды?
2: Қызмет болып отырды.
1: Қадірлі аңлаушылар. Манда бір фүтүрін жеткізтейлі, мал қене Али мектеп имтиханын бердіған балланы апырып әкелісті қалайдыған доса диқат қылыңлар, а? Мал Дунхан Сян тарапта, орны Дунхан Сян тарапта. Бір итбар ісімлік достымыздың ке, балысы мектеп берді ке, 34-ші отыр мектеп имтихан берді ке, шынама? Дунхан Сяндың 34-ші отыр мектеп ке, апырып қойдыған, босы тоғыр кеп қазы әкеп қойдыған, шынама? Болып, әттігенді апырып қойдыған. İmtihanga. Muşunda, muşu etraftaki dostlarımız kaysanlar ba. Vay, men ba, men apırıp koyu aydanla. Ma o İtibar Hanım'ınki telefon numarını
2: evet, yollap,
1: evet koymaz. Ama uflap kanmanla cuma. Ma uflap kanmay bolsa. Muşu vakti de.
2: İmtihanga kiçikip kalgan işler bop kanmasın cuma bu.
1: Bolup ma bizden ma o çaplak ne? Ağan dostlarımız ma apırıp koyu da püçüreli tanla silek ma telefon numarını evet bireyli bolam da. Birden saklap duran İtibar Hanım'a. Әнді программамызды сағылам ғызалынышын тәвсе қылып атқан вә сағылам ғызалынышымыз үшін айты еселіп, сүпәтлік, бағасы әзан, муапық болған бағасы муапық болған мәқсатланы іштеп шықырған океаны шіркеті программамызды олай айды тәләп қылған телефон номер
2: 2-80-96-98 Шында, оныңдың башқа программымызды ене Ахмер Вайет ұнзауытыны қолап келіп атқан стималчылағы минәтарлық білдіруші вә стималчыларының сағыланық үшін давамлық тұршып атқан Ахмер Вайет ұнзауыты алайда қолыған. Шумын асетлі үйқырқ орылағы рахметімізді білдіріміз рахмәсіліге.
1: Үйдіріміздің Ахмер Вайет ұнзауы күрішілі үзілмігай. Қош, өз қал сізгі көптің көп рахмет бір телефон номері әвәтіп қойдық. İtibar, itibar, itibar. Bir telefon kılıp, ala kılışıp, daha sonra gelişip koyunca mı? Fıçar Tortaksi, siz gibi mi şimdi okuluşlarını tip vereyle hazır? Öz halkı yolla bulduk. Susu dedi, yey adamın terisini mi de apaktı, şen mi okulu atım edip. Siz mi?
2: Beni deptiken de.
1: Şu, siz mi karan ançımınca akatılığa maylan sürüpüken kan da hop gitsiz ki.
2: Menden öte hop gitsizdir.
1: Hazır mıdır? Kısa deyken bir monca may çıkıdı.
2: Yee, unçula mı dep gitmem hem de.
1: Hazır. Hidayet kızın yüzü püf kıldığım zaman o yok. Çan kızın kaldı. Ayda dep tümsak ma kızın özünün könlü hazırlık bir teselli bir yerine
2: dediğimizde. Buldu buldu.
1: Ondan sonra ekranımız yaman ah ki ben karsam bu onda emez. Kapkar turdu bu. Bakın daha sonra fıçırlarını etkizem de.
2: Buldu. Tenha yürek diyen dostumuz Kaşkar Seme yolda. Seme yolu koş yönlüştür havanı. İsa mıkamdan avaz çıkmaydı o.
3: Vey, benim avazım be. Nimi bakadım baka yaksı uçur anla batkandı. Benim avazımını çıkarıp nimi kılsız de. Yo, gap bolsa soran. Avazım özlükiden çıkıdı. Ama bakadım boş kısır yasacılı kılbasa. Ben kopup deyip yüzsem bulam da. Ey kanda gepe öfkeyim. Bugün keşte sorulurunuz bosa çata yok. Ben bugün bakacım o vühe.
2: Kaplan deydi ha. Aga van çakırının avazını bir doğru yaparsanız bulattı.
1: Ey şalım ne koymadı anlaşım onun için. Ey samkam ne kendi Kim ke bu?
2: Kaplan.
1: Kaplan, kaplan birden turup duran bezde. Mindel ki kaldı bezde taze. Sel bir tayarlıklarını kıp olmasak.
2: Kılıp, avaz meş kılıp. Ben onu ekin.
1: Ne çükün bop gitti. Bu onda talepla çıkma kaşka. Ben şuna sel hıcıl bop gülü batıma. Kaplan. Mama şençilik basıncı mı?
2: Mana siz bek sorğanlar jiq kejimi yana davamlıq yol uçur bereyli ma mana Etiopiyada pans bugün Mevlütkam bugün İsamkam toyğa ketge oqşaydı ha deydi Mevlütka bugün İsamkam toyğa ketge oqşaydı ha deydi
3: ve yaqay men mişedi ba nimde qıldığındı men doyun kirs kömemdi meni kömey turup özi soralur dikende yoşurun ölüp ey men ba toyunu taşıdım toyğa bamayım bunun dikini ve
1: Şöpür bile alaklaştı bırakma cepha çekti onlar dedi. Öz hal onda olsa şöpür alaklaşkan olsa del vakti değişip. Bolsa şunu ondan 5-10 minut baldırak gelip. Şu bala mubada özü közüken Ali Mektep imtihanından ütüp özü közüken Ali Mektep ütüp gelse.

0: Ya Kaplan. Özhal.
1: Özhal.
0: Özhal'da.
1: Ha, Özhal.
0: Men aparıp koygan da katı koşup gitsiz.
1: Pekalini yiyip durup gitsiz.
0: Yani muşundak yardımcı muhtaç dostlarımız bab kıyıp kasağına biz bilen alakla sağına buldu.
1: Yeni uçurla qarsaq abudu diyen akımız yol uçuru yoxunsan aylanma yolla ravanken, qarbi çonkörüknün üstümü ravanken deydi. Buldu rahmet.
0: Nur.
2: Karıcıyatı tepresetine yaksın tüle yol qar deyirin. Yerdinge yollarıma dağın şimaliyeli qaratman qayyanısıma şirketa.
0: Ma bir kısım anlı olsa uçurumla uçurum çıkmadı edip oturbatkan buluşanla mümkün doğru. Sel vaxtı ötüp gitip kaldı bolsa qaytı bir erinmay, xababınmay, çeçilmay, tirikmay. Yeni bir uçur berib atgan bolsanlar
1: qanday? Şundaq dostlar. Onundan başqa yana şu oqşaşlar, qaysı yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqan yollarning hazır qatnaş ahvoli qandaq? Bexatar yol yurgan asosda bizga davomli uçur bersanglar bo'ldi. Men uçur beramaydim. Haliki radio oldida ba, anglayotman degan do'stlarimiz bo'lsanglarmi, o'zingizlarning qanday shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali programmamiz qatnashib biz bilan aloqalasanglarmi bo'ldi.
0: Imtihon beradigan ballarni atigan soat nechalar bilan olib qo'yamiz deb sal sayroq olib qo'yasizlar, jumo. Buni shu ota-onalar bilan aloqalashib
1: paramiz.
0: Yok şu ballağı ile deyişip saat neçe kapırıp ülgeyip koysam buldu, ülgeyip kapasam buldu. Şunu böyle inek soruyordum, bulam da. Nur Ali.
2: Salam, Burma 74, Kaçkadın yolu sürü. Arhaşa, Cavuz yolu, Kaçkadın sürü var.
0: Mak olur Ahmet, ha? Özhal'ın köfü çoruyor.
2: He, Mevzut'a edeyip bu yolu sürü bir ite şişe, gencin tarafları yolları var ki. Allah'a kış koydum ha. Ben oyun mu aşı sen gitsin deyse?
0: Haa bak yakışık.
2: Bana pek doğru gibi gelip.
0: Buldu buldu. Pul ipçi mancım hem de. Onu
1: bilirsin. Vay ona kımaydı.
0: Onu bilirsin hem de alaydı.
1: Abdırş diyen dostumuz. Özmü keseliklerini aldı da maşilla bek köp deydi.
0: Ümit deydi.
1: Ümit.
0: Ali Mektep Ümit'ten beri olan okuşlar olsa ben apırıp koyma deydi. Cuma. Yani bu şimdi ihtiyacık bakalla biz gidi sana. Mesela Ümit Katarlık dostlarımızdan telefon numaranı sizlere gidip versek bu oldu, değil mi?
1: Aşım Cempen deydi o. Yakşı mı?
0: Aşım Cempen. Cempen çaldıran belki de.
1: Yakşı mı Mevlütka? Davanın tarafından su üstü bağıtısı tarafından minip, Venka Kızılçırağ'dan solgu burulsa, ya ki keyni kaytırsa, aparat resmi hılap kılmışını tartışkı başlaptı. Şopur dostlarının katnaş kanunu boysunup, edep yol yürüyüşünü ümit kılıma deydi.
0: Kaydı deydi ha?
1: Şu daven tarafından su üstü bağıtısı tarafından minip, Venkı kızıl çırağdan solgu burulsa, ya ki keynigi kaydırsa.
0: Tatam dike.
1: Tatı dike. Aparat resmi kılap, kılmışını tatışka başlaptı, şunu dikkat kılınla deydim.
0: Tatı dike adam. O tasa, biz mi derdin tatıp kalkıda kazanmışa?
1: Şu dikkat kılmağılayım ayolda. Aşım Cempen'in deyinde kılı.
0: Meyren Oltırak rayonundan aldı diyen, karşı tarafı diyen, Venkan'ı aldık gelimiz. Venkan'ı aldık gelip aşağıda bir kızıl çırak bak. Solgu burulsan bombaydı deydiğin. Demek ayyada hem diyoto kıldık Allah'ım hili battı.
1: Hazır hem de diyoto mu kıl bombaydı ki, solgu mu burulsa bombaydı ki. Aşında kısa hazır hem de aparat resmi tatıdı ki.
0: Benim yolum üzülüptü de hemşire.
1: Hıyla bir yerlerine ayınıp kekdeksiz.
0: Baptı. Çokunmuşlar digendek kımıza kumaydı. Çidavan şenşilendi ve kıyı sun kardeşi yaşındaydı. Çidavan çidavan şenşilendi etrafı da Ali Mektep İmtihan Berdi Allah. Ben apırıp koysam buldu dedim. Ulan telefon numaranızı kaldırıp koyun acıma.
1: Abdırış diyen dostumuz mu mavu Bağgan tarafından Ali Mektep imtihan verdik. Allah bop kalsa ben bile alaklasın dedi acıma. Bağgan tarafından şimdi dostlarımız bulsa, anlavatkan bulsan derhal bizi uçur kaldır onunla. Biz mi Abdırış diyen dostumuzdan alaklış numaranı izle. Evet birimiz.
0: Buldu. Mevlutka Gonghi Körük'nün asti maşilla cembolu şatlığı çömdü.
1: Cembolu şatlığı. Aydın
0: akıl onunla. Doyunumuz, adem sanımız diken hazır diken uycuğun.
1: İşketti mi?
0: Beşimdeki çaştık. Azdın köpüğü
1: ödür kıram. Ben ucuğundu sana şunu da cıklap gitke akşayı dertti mi?
0: 8700'de toktap kalan adam 8806 bol demdi. Bir denci, cinru, rıbıcan diken amacınlar bir isip kırıp etken olsa.
1: Bir kırıp tanılar çöz çeke kırıp. 8807
0: bol diye kıram. Aran. Mana 8816 bol de. 8888'i kaysanla çıkara alayızla. 8888 ha. Denci, cinru, rıbıcanı bir sana ha.
1: İlim öldükten usul oynaydı. Bulun lan.
0: Bulun lan. Kendinle

0: Hoş kaderlik anlıkçılığa hazır programımız devamlı şöp 42 minit oldu. İşkıl pahaliyetimiz baba, işkıl pahaliyetimizin kibarısı Optomobil Kulübü pahaliyetimize. Optomobil Kulübü pahaliyetimize silahı tavsiye kıldığınız olsa, namı kulaktan kulak yetken, pulunuzu ticeydiğen, İsel Abdul, Molly Green,
1: Abdul Bey.
0: Çırağınızı korsam, bir dakika et var size göre. Aydın ne? Namı kulaktan kulağı yetken, pulunuzu ticeydiğen,
1: Molly Green, Abdul Bey.
0: İsel Abdul, Molly Green, Abdul Bey. Telefon numarı 13-5-9-75-75. Hoş yeni bir pahaliyetimiz bulsa, kırana. Şincan'daki en isil temli izleyiş pahaliyetimizde silahı tavsiye kıldığınız bulsa. Sertem, Kıroran,
1: Kaligüşü, Ügürhanesi.
0: Sertem, Kıroran, Kaligüşü, Ügürhanesi'nin ki örümçü de şikayetim. Daha bende kısıtlı mesele çoğunra. Onun ki nankodunlu oldu ba. Aksu'daki dostlar. Seyfu Gonçan'dacı mı? Cay caylarda setiş oraları bağ mesela. Bir yere bozulup, nereye mellen içip, balların lağa tokup açığı, ambarık bölgesi, hani kendi rucam olanı ip verip de ozulup gelişenlerine ümit kılımızcı mı?

0: boyuna. Ondan sonra Nur'un uçurunu ağla bakayla.
1: Yok harbi yürütey. Jiyende adı ortaşıyorum işte bak.
0: Maqul rahmat.
2: Rahmat. Onun başqa Alimja Yunus degan dostimiz, Korildan yo'l xabari beray. Korilan Neshbit yo'li yo'llar ravon, to'silish yo'q deydi.
0: Bo'ldi. Aldığımızda ballarımız Ali Mektep imtihanı biridi to'g'ri. Aylıq özdin qimmat motominlar. Bir qanch kun menmigan bo'lsanglar deydi, jumu. Bo'ldi, buni qatnashchilarimiz chaqiring. Mush shovqin so'ran chiqirib Haydaydığan katnaş kaydısı kalap kılmışsa kattık zer bir yerde maşı yakında acıma. Bolu dayı falan.
3: Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da seti oldu. Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondak da 5G eyni işletip ekin. Çürü söyreti tez. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüldü.
4: Şinjan telegrafının köp kıl yürüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqılsınız, tört çoğun hukuk mənfəttən bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mağı telefon kılıp becirsiniz boludu.
2: Köşme xəbərlişinin kən bəlvağlıq toru yaxşı, öyünüzgə 1000 megabaytlıq kən bəlvağlıq toru ulap berdin. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünni tən ulusunuz mu tor signali üzülüp qalmaydı. Simni körünmeydigan qilib tartib beridi. O'rnatish, remont qildirishdan g'am qilmaysiz. Yaxshi tur, yaxshi sifat, cho'ng tur, cho'ng e'tibor. Tafsilotini 10086 ga telefon qilib surishtiring.
5: Ali Mektep imtihanı katnisi səpirinizde biz həmrə. Ahmervayit unları, arman yeməklikleri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikleri, narat sütçiliki, çakacaq qazırları, səbilə yeməklikleri, livent qəxvəsi, aminə işçimlikleri, özcin tetutquları, abidə işçimlikleri, bərikət unları, mizran qeyzeleri, tarvaz yeməklikleri Ali Mektep imtihanı beridigan oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
6: Anla batkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı
0: Sonra kaderdik anlıkçılar Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı da anlaştırıp atımız programımız ne tövendik ki oran alaydı talep kılgan o bosu mu?
2: Ahmer Vayet Unzavut'unu kollab kilip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarına sağlamlık için devamlılık tırışıp atkan Ahmer Vayet Unzavut'u. Onun da başka sağlam gızalın içini tavsiye kılıp atkan Okyanus şirketi alay talep kılgan. Şu münasa

0: Cuma ofçularını evet tuttu cuma.
1: Hmm.
0: Eğer de muşun mesela nazarat telefonları kerek yoksa 12345 telefon kısağından bol edik ya cuma. Ya ki 12315 telefon kısağından bol edik ya. Bol da absalam. Menzilinizde sağ selamet bir hatarı itip bağaysız cuma. Suyukaş çüçüre bula ozırlan gaysız. Ya keşti bambısa asla kaytıp çıkaysız.
1: Yani uçurlar karsak şeyin fujat dinleyen dostumuz he. Mevzu takıcan. Karmayı götürmek öyle kısa yolu karap manga yolun işte maşinala köp deydi.
0: Hmm, balda rahmet he. Ondan sonra Musa Can'ın uçuruyu sağlı cıkırak ya. Kıska uçurlarını anlattır hala
2: azıcık. Yok her bir yerde uyuşuyorum. Allah hoş yolun işte maşinala sel köp de azıcık tutsak bak hele.
0: Fujan Allah balda rahmet.
1: Şerhan diyen dostumuz he. Mənmi yaxdırıp anlavadım ben deyip özünün programımızdan anlavad kalıqını bildirip uçurlarını kaldırıp da o köpte köp rahmet.
0: Başka dedi ki Obul Qasım bakımız karan ha.
3: Rüz yetsiz tırtıbir yasaklam öllük İbrahim. Yakşımızdılar kukula.
0: Yakşı yakşı.
3: Hemen Kekkaşar'ın yolu çırbasın.
0: Oldu.
3: Kekkaşar'ın kaynak yolları. Her şükürlü taraf ravana. Ben tema yeşilmedi sen 77 geçirdim.
0: Şöyle ama bana.
3: Yaşama gayet.
0: Doğru doğru. Ben sılını şu 70'te açtı yıl deyip deme, 70'ni kam deyip deyip deme. 77 kırgen.
1: Bu akımız çıkalı programlarda ızçıl uçurlarına bir dua.
0: Salamet bozla. Teller aman bozsa. Ay paynap yolda sılı bozla ben hatırcam bolim ha. Obul Qasım Ömer Kembaş paynap yolda oturup benim yolamı karaydı. Deyip. A bir yolda kıran muhisbetle kaç köp bozsunuzdik yakışıyor. Şunda mı? Şunmuş o. Obul Qasım Ömer akımız boğandın, payda boğandın başlap.
1: Siz hatırlayacağım.
0: Paynap yoldan katı hatırlayacağım. Onda olsa saatlerin doğrulup hop kayıt geleydi mi?
1: Buldu.
0: Radyo aldı dedin kent mügeysle. Hazır kayıt gelemez.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
6: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
7: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızın seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızı rahmet.
4: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
7: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojliq kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
4: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
7: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

0: Kadirdik anlıkçılığa yollarınızda biz Emre programımız arkalık yanısılığa için 20 saat münazimet kılımız dostlarımızdın ki programımızdan devamlıktırı diyaktırıp anlayışını, kızgınlık bulan katlayışını ve en yeni fikirlerini bizden ayımaslığını ümit kılımız.
1: Şunda dostlarımızdan kitap atkan yol bileklerden bir hatara yol yürgen asaslı yol uçuri, may gaz uçuri bir yerisini ümit kılımız.
0: Hadi programımızda alaydı talepkan uğurlarının kişi de. Ak Marvayet Unzaut'unu kollab gelip atkan istimasızlığa minnettarlık bildiriş ve istimasızlığının sağlamlık için devamlı tırışı atkan Ak Marvayet Unzaut'u bak.
1: Şunda onun da başka sağlam gızalın işini tavsiye kılıp atkan Okyanus şirketi alay talep kılgan. Şu münasetle yukur korulağa rahmetimizi bildirimiz, rahmet silege.
0: Enser deydi, atıştı, avarayı kaçan yakışılındı. Atışı da tiyinçü şımış koku. Yakışken o atışının avarayı, hava bulut tıkışı, temperatura 20.

0: uçurulanıyordu güzelimse.
1: Olmaz diyen dostumuz, Lantiyen tarafından Fukan koçusu Karapmanganda Abdumobilla Sel Köpken deydi. Bu da rahmet, onun başkan Abdu diyen akımız, yol uçuru danlıq dön yenilak kığılıkına kıptu deydi.
0: Danlıq dön tozluk götürdü. Hemisi ballarım için, barlığın ballarım için diyen dostumuz, mavo mana. Reziyette tettin ki, mabşide ayla çaplığını ilip yaptı o bana.
1: Resim tatıp, evet yaptı.
0: Mabalim yaman, merdan, yerli kıytıkları olan birlikte ilan.
1: Şunda ne miydi deyim hemen bu?
0: Sıksın canım, bir gün şimdi yamgırı bol dıkıldıma isem ki yakmam dedim. Niye? Ettikenden yakıyı balla dedi de, bugün yamgırı yakmaydı. Hava azırık bulut buldu de. Şuna bugün yamgudun ümidinlerini üzünle. Maşinini yoğuzmak için boğalla, hatırcam yoğuzsanla boludu.
1: Mene, yine uçurlar karsak sıdıkça niye nasılsınız? Kaşkar iştipak yolda maşinla ceklikin tosuluş yok deydi. Buldu rahmet. Onun başka bir karvaya. Üzemden kosuqdun hatırcam boğandım. Kosaqdan ödüstüm mabal çıkıp oldu. Dip, ma, ödüstün çıkan balına resimine evet koyduk.
0: Ahmetcan, Ahmetcan kosuqın tağızı koyup da karvayla. Yani bu karvayla kıyımı aptal ilişti de.
1: Aptal ve sağla buldu.
0: Buldu ya, ben üzem yenimden pıl çıkırıp olsam hep soğuk kılay. Kaşkar'ın ürümçü kaygınınızın bir mübarekle. Başma ulan.
2: Gözü bunçanın aldı maşın beklerken.
0: Hı, makul rahmet.
1: Oldu rahmet. Ma köz eyneklik dostumuza Sanfango yolları sel tosuluş ba. Otomobilla köp deydi. Oldu rahmet.
0: Makul bulbul beyadımız. Emdi kün pa kırap çıktı. Yağmur yağmaydı dedim de çoğlanın digin rast.
1: Onun başka amini güledimiz mi programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet.
0: Baldı rahmet.
1: Yeni mavud bir dostumuz.
0: Yumur evet. Anaske siz anı görün ama yumurunu göre ya.
1: Buldu. Bultur Mevlan diye anlıgıcımız benim kızımın imtihan meydanı vaxtı da apırıp koyuğun. Dervazı olduğa et digende gelip saklayıp durup dike. Bek rahmet. Hazır kızım Bulçerlik birinci sıfem mektep. Toluk kursda 4-nji ýylda okuwatdy deýdim.
0: Moy rahmat.
1: Rahmat.
0: Bolsa atallar şundaq bir ýagşylyklar erişkendi kiyen. Ki netijelerini bir däwetken bolsaňlar biz
1: bek uzungy sözmäi aşu imtandan kiyenlar şundaq go, bolsa bir uçurlary ýollap biz programmyz gatnaşyp, ma dostumyz şundaq ýardam kildi diýip bir däwetseňler.
0: Togra.
1: Başgalarym hoş boldy.
0: Ma Şirxan manda bir yumra batıp. Bir gün isemke bir sorunni qaytıp aşı gıqlı kepti de. Üyining işigin tapanmay. Ey, ne dop ketti bu işik? Vay vay vay vay vay. Waqlar qaraŋ qoğan ekin. Vay vay vay vay. Deplom üyining işigin tapmay, eğilning işigin içip kirip ketti de. Ey, vay be qaraŋ qoke. Ey, ma bu çıraq niye qe? Cemmed avaz çıkmagan. Ey, çıraq niye qe deyme? Cemmedi. Vay vay vay vay. Uxlap qaytıp ketipti de bu. Tokta tokta. Özem yaqaycı mı? Dep yığıl oğan dekin kiplaş bir kalının kuyruğu kesildi. Moyında alıp tatıp çıktı. Kalı bum mı tepse. Vay vay vay tokta pti.
1: Vay ey.
0: Vay yumur. Manda isimiz Hasan'la buldu valla.
1: İşte silonlar diyor. İsim Hasan'la depirdi bana.
0: Yumursuz depirinle. Sanırım şu niye mi diyeceğini bilemeye kalmaz ki. Şimdi daha mı kanlı fıtın abdik ya?
2: Bay o kadar bir şahsı ben ne aldım ben sayıyorum internet olsa fıtın maşin bekçirken.
0: Mavu yan anlu şu çiçundun yanlu ninki tecrübe türü mektepten bu vanka kara banka yunus ara vanka acı mı bayam kelmeye kaptık mavu şarını rahmet.
1: Buldu. Ma zulpiye malime üzmeyanla dep çıkarıp koyaptım ne?
0: Vay buldu ya rahmet. Derekten kamağa üzüm neyimizden ha? Özün zon söğürtün asas kılıp, üzümün asas kılıp tatmamsız buna ya.
1: Neçi vaxtınız çıkartkan boralla yıktı.
0: Kanında üzümü buldu, nerede? İdaf kız karabıkın, nerede üzümü kaldı maniki?
1: O yerler tuğmamda ana, bu yerlerde.
0: Şey, üzüm var mı ki aşağıda?
1: Yopurmak mı ye?
0: Özün, özünü küçükerek üzümünü yukarak tatmamda. Özünü tatmaya
1: atıp. Şundayım ben.
0: Özünü üzümü kokuşlatamda.
1: Üzümüz de bir şey sekem,

0: Memnun.
1: Ne olan?
2: Goji Ronşo'nun aldı maçını beklerken.
1: Goji Ronşo'nun kaldı yeni bir uçur.
2: Ne olduk da soğuk verişin başladın lan ha?
1: Soğuk verişine yakaydaki başlamadık. Abdüriyem.
3: Ne yok abi sen de oynuyorsun iş. Garbayla ne oluyor kızım? Beyce oynuyorum kısırak kaldım. Başını kısırak kaldım. Tosunu şuna karşı.
1: Ya bayam kumuş ol. Sen şu ilan dedi ki Mevlan Şumiye ama bir anlıkçımız dılkıştıken dostumuz benim kızımını bu Gulcu'nun okşaydı bu anlıkçımız.
0: Bu dostumuz Gulcu'dun ki.
1: E doğru Gulcu'dun olsa Mevlan isimli anlıkçılarımızın biraz köpürek çoğu Gulcu'dur. Hürmetlik anlıkçılar bizdeki Vision salonumuz XG1074 FM onda olsa devamlıktır da. Yolu sorulur ben sana buludu.
0: Programımız katına sana buldu. Onun başka bir şey soraydıgan sorulanlar bulsa sorsanlar buludu. Yeni şundakla özanlarının kandak şekilde programımızda anlavatkalıqınla bildiriş arkalık programımız katına sana tamamen buldu. Şundak o en.
1: Buldu.
0: Şakırcan diyen dostumuz Runhu Cenubi Yoli Ravan deydu. Buldu rahmet.
1: Ma bul goyadımız. Mən bugün ettigen Şinhadin keldim cumu mına cücemden ekeldim de. Yavutan yavutan buldu. Ben kaşkaş dükkaş aşkaş anlı dükkaş aşkaş anlı.
0: Niye mi deysiz?
1: Dükkaş aşkaş anlı.
0: Yedi bir daha şu dedim.
1: Ben kaşkaş dükkaş aşkaş anlı aşkaş anlı aşkaş anlı. Yesem ki bir şikşingil gekip hemen bu dedi. Ya bu dükkan ne etken ayakı içip seyaz. Radyonu hazır içip seyaz Bağ Bey. Şimdi ama bu bayağı tek şikşingil gekip bir boğaltı da. Şimdi
0: hem de kırptı da bu Bağ Bey ya.
1: Bak da. Danlık dönünün. Açığı bek yaman turdu. Demek danlıq döndü tosluş
0: yerike. Demek ki. Ma könlü bütün oblikime ballıq danlaydığa yumur idi mevludka. Bu küçük vaxtlarımızda opa tok tip etdi. Şundak. Deydi.
1: Şundak. Nurmanmetli adıge mi kuram?
0: Televizörde körüydü.
1: Mujur üyüde yoğun televizörde uğrap körüydü. Daha sonra anlığı sıramızı haber okup vereyim mi?
0: Buldu.
1: Televizörde çıkayıtıptımız. Danşide çıkayıtıptımız danşide. Da kız tuz oturan.
0: Makul. Ne geldi okusun?
1: Hürmetlik, hürmetlik körülmelle. Örümçedeki katlaş başkırış tarmakları köp kıl tedbir kolunup, 2026 yıllık Ali Mektep imtihanının oğuşluk elip verilişine kapalı tıkılıdı. Bu yıllık Ali Mektep imtihanı mezgilde Ürümçi'de cemi 51 imtihan noktası 1225 imtihan meydanı tasdikılığan bulup Ürümçi şehirli Kongan İdarisi katnaş başkuruş tarmak atırtı Ali Mektep imtihanı mezgildeki yol katnaş bir heterlikliği kabalat kılış için bir kadar tedbirlerini kullanıp Ali Mektep imtihanının oğuşluk elip verilişine küş çıkırdı. He?
0: Vay ma çıkma değil mi ne?
1: Yeah.
0: Kuram mı?
1: Siz mi? Taş küçüre.
0: Çürüp çıkırıp al.
1: Taşı çürüne. Taşı çürüne. Ha buldu. İşkinci abzası kıydın ama ne. Baş onda asa. Yani.
0: Haber altımızda sen.
1: Buzdunuz mu uf çürüne ama. Şunu da çırayla oturup altımızda sen bunu.
0: 6. ayına 6. günü saat 16'dan 18 geçe imtihan belgeçiler imtihan noktasını gördü. Ürümçerlik ona idarisi katnaş başkuruş tarmak etirtiği sahçılarını aldın uğurlaştırıp imtihan noktası darvası aldı ve etraptaki yol katnaş tertibini koğdaş hizmetini yakışlaydı. Ürümçe katnaş sahçıları imtihan belgeçilerine çokum imtihan noktasına bir gün burun berip cezimleştirip imtihan günü imtihan noktasına muddettin burun bir hatar yetip gelişige kapalatlı kılışını eskertti.
1: 6. ayının 7. 8. günleri imtihan ilindigan bolup, Ürümçi şehirli Gongan İdarisi katnaş başkırış tarmak atırtı, her kaysi imtihan noktaları aldı da sakçı küçü tesis kılıdı. Sakçıla imtihan vakti asasen 1-20 saat burun vazife noktası yetip ardı. Karaşlık rayındaki çoğun etret akvalıqı karta imtihan meydanı atrabıdaki yollarda katnaşka vakitlik çak koydu. İmtihan noktası aldıdaki yolunun 200 metre dairesi işçi, abdumobil toktutuş çekilindiği rayon bulup, imtihan belgeçlerini taşıdığan abdumobilla imtihan belgeçlerini çürüp koyupla tezden ayrılış gerek. Ürümçi şehirli Gongan İdarisi katnaş başkırış tarmak atırtı, imtihan noktası etrafıdaki yol belekleri, sayoli, taşka aylanma yolu katarlık tez süratlik yollarının muhim tügün belekleri de sakçı uğurlaştırıp katnaşları avallaştırışka, katnaşının normal yürüyüşüge kapalat kılıdı.
0: Ürümçi şehirdeki katnaş sakçıları imtihan noktasında ılılık yetküzüş mülazimet ponkiti tesis kılıp, vaxtıdan ciddi ahvalı takabül turuş mülazimeti bilen təminleydim. Mülazimet ponkiti imtihan vergüçlerinin qeyrindaş, nitral kalem, öçürgüş, kalem boğdisi qatarlıq buyumla bilen təminleydim. Vaxtlıq kütüş rayonu tesis kılınıp, imtihan vergüçlerinin ata anlarının aram ilişiğe kolaylıq yartıldı. İmtihan noktalarına Ali Mektep imtihani mülazimet otomobili səplenip, asaslığı ciddi ahvalı takabül turuş, apırıp əkilişki ihtiyacı okuçlarını toşuş.

0: tasodifiy vaqealarni bartaraf qilish, o'quvchilarning imtihonga o'ngishli qatnashishiga yordam berishga mas'ul bo'ladi.
1: Shunga barliq ali maktab imtihon beradigan do'stlarimizningki, ha. İmtihanlarını yaxşı bir işinlerini, yaxşı neticilerini koluğa keltirsinlerini.
0: Ümit kılınız.

0: Kadirlik anlıkçılar iki faaliyetimiz oldu bu idare etkisiyonistin. Birisi Abdülmobil Klubu faaliyetimiz. Şunak mı?
1: Şunak.
0: Abdülmobil Klubu faaliyetimizde sizlere küçülük tavsiye kıldığınız namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuz netice edin.
0: İsil Abdül.
1: Molli Gırın Abdülleri.
0: Bir kitim koyup ekranla. Abdülmobil'inle öz sözleydi. Telefon numarı 13-5-9-75-75. Şincan'daki en isil temli izleş faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız olsa
1: Sertem Kroren Kaligöşü Ügürhanısı.
0: Sertem Kroren Kaligöşü Ügürhanısı. Gerçi de Nürümyen de bir yazığını bilen hakikaten okşaydıgan
1: tamamı.
0: Onundan başka mesela hamburg bolkısı var.
1: Erkıl paçakla, doku paçakları var. Çay tuxumları var. Rujamola var. Onundan başka yine mi şu
0: etigelik naşlıkları
1: var. Etigelik naşlıkları da erkıl mantıla var. Şunda okşaydı, şunda yeşillik mi dostlar?
0: Doğru. Bir berip şu tamaklarının huzurunu gelişen Allah'ın emet kılımız. Biri top. Danlık dön. Bek tosluyup gitti dedim. Mehmet Can Gengo Pifa bana. Kömlü bütün abdik imna uçarı.
2: Uyumam insan geçti. Doktorumuzu baştan sokmaktan anlayışı olsun.
0: Buldu. Bayağı mı? Yızıksın da bulduk.
1: Hem de yızıksın da bulduk. Mehmet Can diye dostumuz parlakla aldı. Şunu da tosulup gitti. Deydim.
0: Ay Tursun Can'ın uçarı.
3: Tursun'un yetmiş hatırlığa saçımız. Kavukça cepat attınız. Ben o kumyelçiden duvarhan geçip. Sol geldi oturdu. Oturmağa yedi. Yolunun boyu tutardı. Yolunun boyu Sol yalı sarak kim vardı onu Dumayhan'da? Şoburda sadece katılmamla.
0: Buldu.
1: Buldu, rahmet. Şakırcan diyen dostumuza, Vanshan koçistan garba aylanmağa çıkış iğizde Abdülmobil'la köp deydi. Buldu, rahmet.
0: Karvay, ne mi yap kip kaldın ma GD terapke? Yol remont kılıçtıpke toslap tuduk deydi. Ahmet Can'ın ipke ipbegini şu buldu da ne? Tağın öz şansını öndü.
1: Abdu diyen akımız yolu fücüreye Adıl Soğut Sarayı'na aldı da Abdülmobil'la köprek deydi. Buldu, rahmet.
0: Şıkkılı mal, danlık, dönlü bilis dağı var anlıkçılar. Yanan baksın, tavuz çankara, manga yılışa. Bek dostluk getip de bek dikkat kalanlar, cuma.
1: Onun da başkama Esli Meryem dostumuzda. Bana ma, yapır süratlik ma, köyü nasılken, donar fengke, ma ya da piyada, mangucudun bir sabahken. Küçük kız mı bu?
0: Oldu, küllükten.
1: Aa, bu, kanda öp gitti yani.
0: Kanda öp gitti, yaamış köyü. Bunun asır koçusum, ya bu köyü karamdı. Yatılı buraya.
1: Aa şu. Emesli bir işini kıptı.
0: İli Deryas'ta bir jurnal attı o. Hazır bağ jurnal. Birisi gelip bir adamla uçuruşup tonuşup kaldıkken de tonuşup. Ne de işleyiz? Bizim İli Deryas işleymez. He köyü karaydıken sizde. Yaptıken şu bak.
1: Şunu olay.
0: Şuna bak şaş. Sen yiyen düşün doktorganın şıkkıtırıbıdaki koçular yolları
1: alınca.
0: Canlı bütün ablikim.
3: Ahırda yolu fışır vardı da emin alıkça ama.
0: Şuna bak şaş biz ne mi ihtiyaclıyak?
1: Ne yol fışırıda ihtiyaclıyak?
0: Çendir batıram tıkı ne bulduk. Kendi yolu fışırı bir asılız bu mıdır mı? Yok ha ne olu şıda çağ körük ravanka.
1: Onun başka Malik diyen dostumuz Arhan Midon. Rayon Midon'dan şehir içi karab manga yönlüş koş yönlüştü ravan. Abdülmobil'la bek köp emez tosuluş yok diyen fışırını verip de. Buldu.
0: Buldu.
1: Rahmet.
0: Yani devamlı yolu fışırı besanla buldu da onu kusurumuz hem de. Sılışı diyen update alakada az tolu çençik iyi bulaylı bulam da.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
5: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturulüdü.
4: Sağlamlık görsetmesi gumani kararaştırınız tüketüdü.
5: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus

0: Ondaysa anlıgçılar devamlı yolu çörü verenler hazır taze tosuluğa baktığı geldi bir kısım yol bilekleri. Bir kısım yol bilekleri içini çaldı da. Lekin yeni bir kısım yol bilekleri bektosu gütkördü. Sonra devamlı en yeni yolu çörü verenlerini yolu sanla başka anlıgçılarımız mı faydalanıp kalsın. Bilmem de.
1: Uçurlar kırsak ni hao o hao diyen dostumuz yo hao nello şida çao körü kravanken deydu. Buldu rahmet.
0: Hem bana Abdüsalam diyen anlıgıçımız mı bana bir tırabdın radyo çastosunu içip koyup da bir tırabdın doğu sürtümüzdü körep.
1: Telefonda içip ben.
0: Telefonda içip bana denci cinru cübocen diyen içip kirip körep hazır nekegen doğu bu bala.
1: Onun üstüne geçiyor bu dostumuz bu şu programlanan köse tohtumay diyen zankıl doğara.
0: Şundak mı? Bu yakşı dostumuzken bu.
1: Şu.
0: Bu ya bu dostumuzun da koyan. Bu dostumuz da.
1: Bu dostumuz.
0: Absalam dostumuz. Yakşı dostum. Baş fıçır anlaydı. Fıçırı be geçmeyen Absalam ha.
2: Baş kata uçur yazın size kata koymalı.
1: Uy.
0: Vay ma balını.
1: Köylü bütün ablakim. Yamanlaşka başlattı bana.
0: Ayı buraya kapır bılıkı. Sel çonkurak bu uğrak olsa.
1: Sevesem demez.
0: Ya. Aşı yumuşakırak topunun suçu. Ha. Apır bize miştir yitip duraya bir şey yitip duraya ve adaş değil. Barlığım perzentlerim için diken dostumuz.
2: Yaşım silah, premier yüksek, mevzulurayım. Yaşım var, yaşım var.
0: Özünüz anladınız hem kaçlık derece var hem çorum uçur belki anlasın.
1: Onundan başka bir yer bir dostumuz. Kaşkadi yol haberi. Maşini pazarı kızıl çırak tosulup getti. Deydi. Buldu.
0: Ya Zülpiye malum biz güçlü resimimiz mi?
1: Üçümüne tatmamsınız.
0: Fıçırı bir ağabey. Özünüzün sürütülen taşları tıkaldınız mı yani?
1: Karan vırttal üçümüne tutup tatlı tutuvalı.
0: Boldu. Bijital üzümüge. Sevi.
3: Selam öyle tekrar. Ben kız edeyim. Hazır evde tutturdum. Kasım çoğuyayım. Adıra layıkı.
0: Boldu. Rahmet. Dokulat beğeninizden. Hoş olduk.
1: Dokulat beğeninizden.
0: Abdüriyem.
4: Abdüle yol kavri. Siz hangi yolu? Şimdi yolu, Çolsun yolu yapıldım. Şimdi yolu, Karapağ'ın yolları var.
0: Buldu.
1: Rahmet.
0: Ya Abdüsalam mı şu radyo anlaş tesiratınız bir anla baksak olat diye. Çünkü ya şu Gaudi Zendi çöp ürüm çubak zallaşın ama. Bu şu itibak yolu kaya çubak an aralıkta. Naat yollar, avan yollar mimi itip siz. Yani kanda buldu ki kandırak tuyuğu geldiniz. Sizin bir yakşı dostumuz bu kalınlığın sebebidin. Uçlar bir cimci bir inkas kaydet
1: koşanızdı.
0: Ömür kılımız. Tevziye alırınızdı. Öyüdü kılınız kıl depemezdin. Ma başkala anlavatka yedim mi bir uzunuzlamış ne bir işki iyisi yaptırınız ne tuyuğu olurunuz bir anlap bakan basa kanda karaysız. Bunda mikrofon tanıdım. Ben onu daha sanmış.
1: Sözlen de ben.
0: Bakan basınız. Bu mesela çeçeğiniz zülüp ma aldıkırak çürük kıymacına da koyayım.
1: Gözünüz gibi çürük kıymen.
0: Gözünüz gibi çürük kıydık aşık bu. O vakti de ya ayak karayın mı ya mı ayak karayın mı. Lekin beşinizin kendi içilip kalıdı değil çatak yedin. Ben şu kendi gire kiva kayıyorum bak.
1: Oy Semetcan. Ha. İbrahim yokçu mu deydu?
0: Ben dedemlerle ardışıcı bu kalaşım.
1: Sanfango yolu koşliniye duravan. Sanfango da yanavat yolu kaya gideceğim şu arla koşliniye duravan deydu.
0: Oldu. Mevlam.
2: Yol kavri, mukanko, sendon getirip de yol var ama.
0: Buldu. Bağırlığım, ballarım için de dostumuz hem de sizi kuşur beken size.
2: Yakşım silah, bir mene düşer, mevzi bırakayım. Yakşım ama haydırmanın yolları.
0: Makul ayırdırım yolları da yaptım o bulla biraz köprek ya. Neydi? 20'den 25 minut öteydi. Azıcık vaktini kayıt gelelim size.
1: Buldu.
5: Dada pesin soğuk çayını azıcık içeceğim.
6: Donatkudun emdi aldım. Sel tokuzup şikine.
5: Dada emdiysen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çayı o.
6: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Doğru deydi o şarjan kızı. Fıçırlar karaylı mı?
1: Karaylı kuca taksi. Kucada yol haberi, kuca cenubi 1. May otur yolu şimaldın cenubka. Tiyençoğunun olduğu kızıl çırakta otomobil köp tosulup ketti deydimiş. Kucadaki dostlarımız muşu uçurdan önümlük paydalanıp kağıysıyla.
0: Bütün köylü ablikim.
2: Ne yerden kalmayı bir kez taraf karar karlı manga yolmuşsa diyemem aram ki.
0: Buldu rahmet ha. Yine çö.
1: Ahmetcan'ın avazı kuşurunu aldık mı?
0: Yok hayır. Anlayalım.
2: Kız yetişir.
7: Başka yukarı, başka şehirden konser maaş karab mangayla koş dönüştür.
0: Buldu Rahman. Hmm, Kayseri mi bana maçı, maçınızdan ekranda.
1: Allah bana görüp mi yaptı o anlığancı.
0: Ey bu rast köygül oldu ha radyo alınıp gitti cuma bu. Şimdi ama bunun radyonun anlıklı buladı. Hazır resmi köygülü bulduğun radyo.
1: Körüp durup hem anlıklı bulduğun hem köygülü bulduğun bana koş pislik bu gitti cuma.
0: Aa Absalam diken dostumuz yükür ketki akışıydı. Eşkandak. Cemcid ko bu. Mön ko bu bir. Mö mü de koymaydı ko bu bir.
1: Şimdi bana mö dilemez. Hem onu bakken.
0: Var mı ken?
1: Doyun uçak doyun. Aldı odu. Neydi o?
0: Başka bir günüme ayrım fınşan kalaydı. Bilip kaptı o babalı programımızdan kesel ahırlış baskıcı kadar.
1: Ne, vaktinin az kalanını bilip de.
0: Rahmet, barlık anlıkçıla radyodun programımızı anlayıp, doyunumuzdan görüp, yol uçuru berip, yol boyu program mazmurlarımızı öz anlığa emra kılıp, menzlanlığa kitabatkınınlığa veya ki menzlanlığa saksılama deyip bir bağlanınlığa köptün köp rahmet etimiz. Hem davamlık yolları batkan dostlarımızdan yollarının ravan buluşunu,
1: sabırının oğuşluk buluşunu,
0: menzlik sağ salamet etip verişini çın kalbimizden ümit kılıp, programımızı kadar kılımız,
1: ahırlaştırımız,
0: hayır hoş.
1: Riyasetçilen Mevlüt İbrahim bilen İdayat Kız Şemsi'din.
0: Hayır hoş, anlıkçılar. Hayır hoş, dostlar. Artık programımızı körüşünü anlaştığını tutkanmak için.

0: million yuan tarqitib, texmo ko'p jamiyat kuchlarini ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishga rag'batlantirdi.
1: Ürümçi şəhərli Guman İdarisi nofus işlerde xalqı kolaylık yartış mülazımetini yolu koyup, toluq oturu mektepki örleş imtihanı, ali mektep imtihanı katnıştıgan okuqçularının imtihanını oğuşluk verişigi kapaletli kılıdı.
0: 2026 yıllık Tunci Tianşan namlıq sayahat məxsus poizi yolu çıxdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Atonum Raylık Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan bugün Kumul Şehri'nin Arı Türük nahiyasını tekşürüp tatkik kaldı. O bunlarını tekitledi. Baş şuci Xi Jinping'in Şincan hizmet doğrusundaki mühim sözü, mühim yol yorku, tasdiki yol yorkunun ruhi ve bekatar işlep çıkırış doğrusundaki mühim bayanlarını estaidil öğünüp, zıççıllaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıççıllaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret, hizmet baş nişanını çın pıhtı tutup, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi yeğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyanı zı çördü. Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgülep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, bütün Abdonum rayonunun hizmet umumiyetigi mulazımet kılışının kırış noktası ve küçeş noktasını del tepip, cemiyet mokumluğunu bütünü küşbilen koğdap, bihatar işlep çıkırış töven çekini katli saklap, hakiki tutup emeli işleş, halkı bəxt saadet yartıştak, emeli herket arkalık, yukur üspetlik terakiyatkı türtkü bolu, 15. 5 yılını yakşı başlaşını tırışıp emelge aşırış gerek. Çin Şaucan, Şincan, Cungto, Biyo, Penteknik Çeklik Şirketi de tövgü sütüp şıklaş, işkı uğrullaştırış katarlık ehvallarını ilgilidi. Hem de kesip yetiştiriş, karhanını terakki kıldırış ne, ammanı işkı uğrullaştırış, yezi kentlerini güllendiriş, milletle iştifaklık bilen tekim yakşı bir tutaş pilallap, dehkan çarımçılarının kırmını mokum köpeytip, beyişiği türtkü buluş kerek de tekitledi. Kumul, Arı Türük hesaplaş küçü de yenilik yartış ülge rayonu da hesaplaş küçü kesbini terakki kıldırış hizmetini tekşürüp tatkik kıldı. Hem de şarkının sallık malumatını garip hesaplaş fırsatını çın tutup, yeşil hesaplaş küçünün tez terakki kılıp zor yeşiga, mol pakız energiye arkalık trak bulup, yeni süpetlik işlep çıkırış küçülerini şaraitli karap ravajlandırış gerek dep takitledi. Tianşan Zhigu Ali Jabduk Yasmıçılıkı, Kesip Rayoni, Kumul, Mol, Maylık Kömür Tatkikat Ordu'nun Arılık Sınak Basıda, Hidrogen Energiyası Jabduk Yasmıçılıkı, Mol, Maylık Kömürdün Pakiz Yukarı Ünümdü Paydılınış, Penteknik Tatkikatı ve Neticilerini Aylandırış Ünümünü Gördü. Hem de Penteknik Yenilik Yartışı bilen Kesipli Yenilik Yartışı'nın Çunkur Yuğurluşu'u Türkü bulup, Noktuluk Kesiplerinin Terakiyat İktidar Derecesini Östürüp, Energiya Baylık Evzellikini, Terakiyat Evzellik'i Aylandırışını Tezletiş Gerek de Ekitledi. Arı Türük Sanayat Rayonu Başkuruş Komiteti de Universal Akıl Nazarat Kılıç Başkuruş Süpsi Kuruş Yürüştürüş Ehvalı Doğrusu'ki Tonuşturuşunu Anladı. Hem de sünni akılını sanat alak doğruğu yuğurup, kuvvet koşuşunu küçeytip, bir kadar işlep çıkırış boyunca seziş, küzütüş, ölçeş, agahlandırış, bir taraf kılış katarlık iktidarlarını üzlüksüz küçeytip, mahiyetlik, bir kadarlık seviyesini umumi yüzlük östürüş gerek de tekitledi. Çin Şaucan tekşürüp tatkı kılış ceryanı da monolarını tekitledi. Terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlaştı için durup, öz alaydılıkı maskeledigen yukarı süpetlik terakiyat yolu demeyiniz. Cemiyet mokumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, cemiyetini idare kılış ünümünü sıcıl aşırıp, iktisadi, ictimai terakiyatka yakşı muhiyeti yaratış. Özgeçe, evzel kesiplerini terakki kıldırışını asaslık hocum yönelişi kılıçta çıntırıp, penteknikide de yenilik yartışını yitek çıkılıp, yeni energiyanın kömür, kimya sanayeti bilen bolgan, bağlımı terakkiyat yeni boşluğunu kengeytip, kömürdün pakiz yukarı ünümdü paydalanış katarlık, baylık tipideki kesiplerini küçeytip, serhıllaştırıp, zoraytip, yeşil hesaplaş küçü kuruluşunu tezletip, yeniden güllünümatkan stratejiyeli kesiplerini pahalı terakki kıldırıp, dehkancılık, çarbıçılıkının kölemleşken, kesipleşken, markalaşkan terakiyatı türtükü bulup, kesipinin kımıtını, karhanının ünümünü, ammının kırmını aşırışını ilgir sürüp, nahiye iktisadının yukarı süpetlik terakiyatı türtükü buluş. taraqqiyot jarayonida xalq turmushini kafolatlantirish va

0: Ülkedeki 8 maddelik katlık tedbirini kat'i emeliyleştirip, yoşurun meşgulat kılış, bexatarlıkını nazarat kılış, başkuruşta, saxtılık kılış katarlı kılmışlarını katlık teşürüp, memuri kanun icra kılış bilen cinayi işleri boyunca kanun yürgüzüşünü, cipsilaştırışını küçeytip, agahlandırış, çöçtüşünü yanını küçeytip, bexatarlık mesuliyetini hakiki türde, asasi katlamının ahırkı uçuğuca katlamı katlam yetgözüş. Katnaş, transport, xatarlı ximiyelik buyumlar, pojanza, salyut, mədəniyyət, sayahatçilik, binakarlı kuruluş qatarlıq noxtlıq sahalarda bexatarlıkını nazarat kılış, başkuruşunu küçeytip, yer tevreş, orman otlaq ot apti, kəlkün qatarlıq təbii apetlerini közetiş, ölçeş, onandan agaqlandırış ve ciddi işlerine taqabıl duruş təyarlıqını gəvdilik yaxşı tutup, bexatar işləp çıxırış vəziyetinin muqum yaxşılınışı türkü bulup, bütün Abdunum rayon ixtisadi ve cəmiyyətinin yuqur sübətlik tərəqiyatına yaxşı muhit artış gerek. Yığında Abdunum rayonunun katlıq taşlandığını universal tüzeşini yolgu koyuş layihası karab çıkılıp makullandı. Yığında bunu onlar körsütüldü. Miktarını azaytış, baylıqı aylandırış, ziyansızlandırıp payılınış prinsipi boyunca mənbədin azaytış, ceryanını başkuruş, tizginleş, ahırkı uçta payılınış ve bütün sancırlık ziyansızlandırıp başkuruştak katlıq taşlandığını her tərəflimi tüzes sistemisi barpa qılıp, ammanın turmuşu, bexatar işləp çıxırış bilen siziş münasibetli katlıq taşlandıqlarını aldın məxsus tüzeş. Universal tüzeşinin uzak önümlük mekanizmini tez mükemmelleştirip, kim bulguğun bolsa şu tüzeşte çantırıp, ziyansızlandırıp saklaş, yötkeş, toşuş, bertaraf kılış katarlık ul eslehe kuruluşunu küçeytip, katlıq taşlandığını baylıqa aylandırıp payılını seviyesini östürüş gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun açlık seytevilişini başkuruş çağrısı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunu onlar gösterdi. Her derecelik münasibetlik tarmakla açlıqını, açlıq saklaşını kanun boyunca başkuruşta çındırıp, açlıq seytiviliş şerketini qeyliplaştırıp, açlıq seytiviliş ticaret asası gevdisini köp mənbəlik yetiştirip, açlıq bağısı şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, adil rıqabetleşidigan bazar muhiyetini qoğdışı. Bazarlaştırış yönlüşte təvrənmək çındırıp, siyaset karakterlik seytivilişinin toluqlap kapaletlendiriş rolunu cari kıldırıp, nazarat kılış, təkşürüz salmıqını zoraytıp, dərəcini tövbəlletiş, bahanı çürüş, açlıq pulunu nesi kaldırış qatarlıq dekallarının mənbətik ziyan yetküzdüğün kılmışlarga qatlıq sərbi bir şey gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun qədimi danlıq dərəklərini qoğdaş, başkuruş çağrısı qarab çıxılıb makullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Münasibetlik tarmakla, orla, koldaşını birinci oranına koyuş, universal paydalanış, derecege ayırıp başkuruşta çıntırıp, derecege ayırıp koldaş, çarılıp tekşürüş tüzümü orantıp ve mükemmelleştirip, her derecelik orman başlıklarının koldaş asası gevdislik, mesuliyetini çıntıp, yokluş kırdabıq berip kalgan, acizlap ketken kadimi, danlıq daraqlarını vaxtıda asırap əsligi keltürüşü. Qoğdaş bilen eçiş payılınışını bir tutaş pilallab, yürüşlük tədbirini mükemmelleştirip, nazarat kılış, başkuruş boyunca kanun icra kılışını küçeytip, pen tədqiqat, uruq plazması gelini köpeytiş, təbiyyat tərbiyyəsi, sayahatçilik tərəqiyat qatarlıq pahaliyyatlarını tərtibli kanat yaydırıp, qədimi, danlıq dərəqlərini qoğdaş, başkuruşunu kanunçılaştırış, qeyliplaştırış xizmet səviyyəsini östürüşü gerek. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız qabri. Memleket boyunca tüncü Şamal Elektri Tekram Munari 6. ayının ahire borcu nayaşlı işe kiriştirilip toktarı kıtıdı. Ram Munar'a 8,35 megavatlıq Şamal generatoru ornatılgan. Generatoru kanıtı çemberekinin diametri 222 metr. İlgizcak gevdis bilen çoğun kanıt çemberekin birleştirilgen yukarı önümlük şamal ötküzü sistemisi bərpa kılınğan. Bu, devletimizden tövənli şamalı süretin küşlük şamallıq özgürüşten rayondaki şamal elektri cabduq texnikista bösüş asıl kılınğalıqıdın derek verir. Şamal elektri generatoru munarının iğizliki her 10 metre götürülgende yerişidigan şamal energiyasını 5%'ten 8% kiç aşırıqıl bolsumu, ama ənənəvi polat munarının iğizliki 160 metreden aşkandın kin üstü kısmıdaki generatoru 5'nin təvriniş dairesi çektin eşip getip asallı toxtap kilişini keltürüp çıxırat. Dongfang elektri burçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektri türünün texnik baş nazaretçisi Liao Zhongyu şamal elektri tekram monarığa aldın küçünişcan kavak polat turubu kurulma işletilip astığa 4 noktalık polat turuba monar türüke ornatılıp aldın küçünüş arkalık toktap kalışkı takabül turuş iktidarı aşırılgan bolğaçka şamal generatorunun aylanışı tekimi muğum tok çıkırış miktarı tekimi yukarı balıdığalıkın tonuşturup mündak dedi. Şamal generatorunun yüzdeki kançı yukarı bolsa tok çıkırış miktarı şunçı yakşı buludu. Ama peyda bulduğun rezonans adısımı şunçı roşan buludu. Şunu biz Rammunar endisini kullanıp rezonans adısını azayttık. Bu türlük teknikid yana kötürülüş şekilde kuruluş kılınıdığan bulup tip türük özlegidin kötürülüdü. Kelgüste bütün generator igizlikinin 200 metreği yetiştin ümit ba. Oturçı şamal süreti sekundiga 5 metreden töven bolgan şamal energiyasını eçiş kımmetini hazırlamagan rayulladı mu şamal energiyasının ünümlük paydalanğıl boludu. Bu generator tipi da 17 türlü keşfiyat patenti əməli qollanıdığan 6 türlük yeni tür və 3 türlük yumşaq material əsər hüququ qolığı kəltürüldü. Liao Zhongyu mündaq dedi. Burçının özgücə şamal baylıqı şəraitidən paydalanış üçün bu yerdə Ram Munarını kengeytib qollandıq. 120 metrlik Munar bilən 160 metrlik Munarını seliştirib, bütün rayon şamal energiyası təcrübə sallıq məlumatlarını texmi toluq qolığı kəltürdük. Bu, bunun dinkin tövən şamal sürütü rayonda kene yetişimizge teximi küşlük yardım beridu. Hazır tənşəb sınaş və təcrübə qılış baskıçıqa, cümüldün torğu bulab təcrübə qılışdan aç küşlük baskıçıqa kırduq. 6 ayının 33 gün dinkin rəsmi soğudu xarakterlik ticaretini yürüştürüş baskıçıqa ötümüz.
0: Stansımız xəvri. Bu yılın aldıngı 5 ayda Jongo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hamkarlıq Mərkəziga kirgen çıqqanlar 3 milyon adam qetimdən köprək yetib, künigi otırı hesablan 20 min adam qetimdən aşdı. Bir gündə ən köp bolğanda 32 min adam qetimge yıqınlaşdı. Jongo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hamkarlıq Mərkəzdə baş keçirim qılınğan hər qaysı çoğun dükanlarda yeməklik, qırım buyumları, önər sənət buyumları qatarlıq tavarla gözünü qamaşdırıb, nurğun sayahatçını gelip tallab setibilişki cəlib qaldı. Şincanlıq sayahatçı Ye Peymey daim Hamkarlıq Mərkəzi gelip mal setib aladdı. O mündaq dedi, mən bu yerdin nərs setibilişini yaxşı görmən. Məxsus Pukeydin seyti balğanıqı qarğanda 30% ətrafıdı tövən, bir qədər ərzan. Hazır əmkarlıq mərkəzgə baş keçürüm qılınğan 200-dən artıq qarxana və 2000-dən artıq soğudigər makallışıb, Jongo, Otrasiya və Yorupa dövlətlərinin 10 min xılğı yıqın tabırı toplandı. Əmkarlıq mərkəzgə soğudigər Deng Huiling mındaq dedi. Hazır her günü nurgun sayahatçı dükkanı mal seytip alğılı keledi. Dükkanının ticaret sonumuzu mu 30% taştı. Növete, Jongo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hamkarlıq Mərkəzinin Çegra sayahati, mal seytip sayahati sıcıl callandı. Qorğaz Çegradın kırış çıkış Çegra müdafiye təkşürüş punkti vəzip icra qılış 6-cı ətirdinin yetekçisi Jang Liangbo mındaq dedi. Yolucularının tamujundan yukarı ünümlük ötüşüge kapalı etkiliş için punktimiz ilgirgin vaqtı bölüp tamujundan ötküzüş, vaqtını uzartıp tamujundan ötküzüş, aldın kilişip tamujundan ötküzüş qatarlıq, tamujundan ötküzüşne kolaylaştırış tedbirlerine yolu koyup, əmkarlıq mərkizideki soğudgarlar bilen yolucularını yukarı pelli mezgil bilen taqaştırmay, təkşürüp ötküzüşne şişkaşırıp, portnın tamujundan ötküzüş ünümünü yanımı östürdük.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldıngı 5 ayda Jongo, Kazakistan, Rusya, Mongolia, 4 devlet çigirlindigan rayonuna jaylaşkan Jiminay portida yolucu ve yüklerini tamujindan ötküzüş sijil jallandı. 5-nji ayning 31-nji kunigacha Şinjan Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş baş punkti, Jiminay Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş punkti tekşürgen, Çigradın kirgen çıkalla 62 min adam qetimden köprek yetib, bultırqı şu mezgildigiden 95%. Çigradın kirgen çıkan avtomobilla 10.300 avtomobil qetimden köprek yetib, 10.10.8% köpeydi. Bu mezgilde Cimney Porti yolcularını tek

0: Turist zalıda tamujindin ötüşini kütüp turgan yolucularının ayığı üzülmedi. Jongo bilen Kazakistan'ın 30 günlük özara vizi keçirim kılış siyasetinin sıcıl küçüşünün türtkisinde yolucular sıcıl köpeydi. Vaziyet icra kılıp atkan halık sakçıları tekşiriş yolu da kinişkinin tekşirge yolucularının suallarına cevap verdi. Halık sakçılarının kızgın yetekleşi Altay şehirden gelgen yolucu Casar Kadilbek'e naiti illiklik iz kıldırdı. O mündak dedi. Yolucularını tekşürüz sağlığı kırıştın, bağırlık resmiyetlerini becerip tamamlaşkışı bolgan pütkül ceryan kaylıplaşıp, ünüm yokuru götürülüp, ravan cıpsılaştırılıp da, halık sakçılarının kespi, etraplık, mülazımeti inçikken, tam ucundun ötküzüş tesiratımız intayın yakşı boldi. Cimine çıgıra mudapya tekşürüz ponkütünü alkışlayman. Her günü miyibik köktat, kündülük turmuş boyumları, çoğun tüptiki maşınla lık kaçlanan yük avtomobilleri Cimine portadan tertiplik çigradını kırıp çıkıdı. Yük toşuşunun besik mezgeli de Cimine çigra mudapya tekşürüş ponkiti, birleşme tekşürüş orulları bilen zıç maslaşıp, tekşürüş tertipini ele alaştırıp, sakçı küçünü udulluk tenşep taksimler, oldun gelişip tam ucundun ötküzüş. Kelgen aman beceriş Katarlık tedbirlerini yolga koyup, tekşürüşünü kütüş vaktini zor küç bilen kıskartıp, tam ucundun ötküzüşünü tizletti. Cimine'ye çıgıradın kiriş, çıkış, çıgıra müdafiye tekşürüş ponkiti, vezip icra kılıç 3. etirtinin muavun başlığı Li Shaohui mündak dedi. Sakçı küçünü ilmi tenşep, taksimlep, vezip icra kılıçını teşkilleşini elalaştırıqaç, tam ucundun ötküzüşünü aldın kilişiş, yezigili koşumcu mesulatları, tez süretlik yolu Katarlık, halık kolay mulazımetlerini emeliyleştirip, avtomobillerinin tekşürüşünün kütüş vaktini zor derecede kıskartıp, portunun yukarı ünümlük ravan buluşuğa bütün küçümüz bilen kapaletli kılıp, Şincan'ın yukarı seviyelik iç vetişi, yukarı süpetlik terakiyatıga mulazımet kılışkı küş koştuk.
1: Stansımız kavri. Niyana yasi yakında Taklimakan kumluğunun çetini kaş alıp yolçukunu etiş diyeni boyunca avol barba kılıp keyin yardım pul beriş mablığını merkezlik tarqatdı. Kum tizgilligen 110 aylık dekkan ve 8 karxana 195 milyon yuan yardım pulu aldı. Abdunum rayonunun məxsus yardım pulu ölçümü boyunca qolluq dərəx arqılıq orman əhkə qilishdiki soğruş əsləlirinin hər mosuğa 2000 yuan. Çatqal arqılıq orman əhkə qilishdiki soğruş əsləlirinin hər mosuğa 1500 yuan. Kum tizgilleş kuruluş ölçümüge asasen hər mo yerge 1650 yuan ve 2020 yuan yardım pulu berildi. Nöndün artıq yardım pulu aldı. O mundaq dedi. İşgözmü kumluqı yolğun tiktim. Yolğun köçetler yaxşıdan artıq yardım pulu aldı. O mundaq dedi. İşgözmü kumluqı yolğun tiktim. Yolğun köçetler yaxşı tuttu. 178 min yuan yardım pulunu elip bəxuş buldum. Şimal kuruluşta ötkelik ucum kılıççeğine 2023 yılı başlanğandım bu yan, Abdunum rayon Taklimakan kumluğunun çetini tosuş ceğine kollaşkı dair 9 tedbirini yolu koyup, her yılı 1 milyard yuan maliye məxsus məbləği acırtıp, caylarının avval barpa kılıp keyin yardım pul beriş, yardım pul ornığı mukabat beriş, aldın məbləq acırtıp tarqtış bilen inıqlaşını birleştiriş qatarlıq şekillerini əməliyetdeki birleştirip kolunup, məbləğini yandı köpeygen kumdun mudaap yeliniş kum tizgilleş türlerge işletişik ruhsat kıldı. Hem de yezi kentlerini güllendürüşge cipsilaştırış, ailelerini kesip arkalık yöleş, orman otlaktırı, ekologiya mohit koğdaştırı, su tıprağını koğdaştırı katarlıq tereplerdeki türlük meblağını bir tutaş pilallap, kumluğunun çetini kaşalap yolçukunu yetiş cihindeki kumdun mudaap yeliniş kum tizgilleşge birleştirip işletti. Niyana ahilik ormancılık ve otlak idarısının muavın başlığı Cale'yi mundaq dedi. Kuruluş arkalı kum tizgilleş bilen beosuldu kum tizgilleşini birleştiriş endiyesini icadi oturgu koyduk. Abdunum rayonu ulapla Ermo yerge 3050 yuan tüzeş yardım pulu verdi. Köçetlerinin tutuş nesbiti 85% yetken ve onun aşkan dekkan aileleri aval ah yakılıp keyin yardım pulu beriş meblağını iltimas kılısı buludu. 85% ki yetmeyen dekkan aileleri tüzgendin ki kaydı tekşürüştün ötküzüdü.
0: Stansımız kabri.

0: Növbette bugün ayıştaki 80 mung mu yerdeki akvürük umumiyizlik üzüş mezgeliğe girdi. Şu cay yeni akvürük ne memleketinin her kayıs çaylarına setiş için işlep çıkırış bilen setişini bir vasıtı tutaştırış zencirini ravallaştırdı. Bugün ayası yeni sar bazarı kuduk kentideki ürüklük bağda altındak serik akvürükle şaklarına lık dolgan yedi. Bağvella, hava yakşı mezgilini çın tutup üzüş, deslepki tallaş, sevetki kaçılaş kadarlık işlerge kirişip getti. Bağven Seyit Gülmümin bundak dedi. 18 mu örüklük beğimiz var. Her mostun 2000 cın örük çıkıdı. Bu yıl örüknün süpüte bek yakşı, o solu mu köp? Bügür Nahyalık Ormançılık ve Otlak İdarisi, Örük Tatkikat Merkezi'nin muavin modeli Galip Namet, Ak Örüktün Mokum Osul elip kırımını köpeytişke, hakiki kapaletli kılış üçün yezigilik tekniklerinin östürüş, perviş kılış, yegi beliş, oralaştırış katarlı kısmetlerini bütün ceryallık, ziz koğulap işlep, ak ürüktün ela süpetlik mol osul ilişki kapaletli kılgallıkın tonuşturup mındak dedi. Bu yıl nahiyemizdeki ak ürüklük 81.800 moğa, meyvege kirgen kölem 34.500 moğa, Meyveleş nispeti 42%'ni köpürekki getti. Umum usulunun 18.500 tonnadan işçini mölçerledik. Bugür nahiyesi ak örüknün setilişiğe kapaletli kılış üçün her kaysi yığı veriş noktalarına kespi ayrış eşya obroti ponküt noktalarını uğrulaştırdı. Tesis kıldı. Şünfın tez yetküzü şirketi Yensar Bazırdaki ayrış noktasında künüge otur hesap ilen 50 mindin artık ak örek tez yollanmasına bir taraf kılıp bir günde 100 tonnadan köprek ak örek toşadı. Bütün musabıda soğuk zincir siman toşuş ve ayrı planda toşuşunu kullanıp ak öreklerini 48 saatte memleketinin her kayıs çaylarık bir vasıtı yetküzdü. Bugür nayasının ak ürükünü elektronluk soğudu süpüstü setişmesi oluyor. Yen kay mundak dedi. Nevette ak ürükünün tordaki kündülük setiliş miktarı 1800'den artık zakas etrafıda mokumlaştı. Asaslıkı Beijing, Şanghay, Çıngdu, Suju Katarlık şehirlerge evet vatımız.
1: Stan Smith muhbirleri Gaman Hui, Tan Şöçen haber kılıdı. Toluk Otur Mektepki Örleş İmtihani, Ali Mektep İmtihani yıkılışıp kaldı. Ürümçe Şehirli Kuğun En İdarisi, İmtihan Birdiğen Okuğuşlarına məksus kolaylık yaratılığın yetitürlük mülazımet tedbirini ilan kılıp, kimlik beceriş mülazımetini əlalaştırdı. Yetitürlük tedbir, məksus közünekte məksus aldın kubul kılış, kimlik beceriş, tarqtı süretini tez etiş, materialını addiylaştırış, kiliplaştırıp beceriş katarlıklarını öz içine alıdı. Ürümçe Şehirli Kuğun En İdarisi Amallık Başkuruş Tarmak Etirdi, Nopus İşlerini Başkuruş Çoğun Etirdi'nin birinci derecelik sakçısı Liu Qihang, Ürümçedeki Barlık Şehir, Rayon, Nahilik Memuri İşler Mulazmet Merkezlerinin Kuğun En Közniki, Herkaysi Sakçı Kallarının Universal Mulazmet Közneklerde, İmtihan Birliğen Okuğuşlarının Kimlik Beceriş Maksus Yeşil Yolu Bir Tutaş Tesis Kılınıp, Maksus Kadim Gittekleş, Aldın Kubul Kılış, Aldın Teşürüş, Aldın Kimlik Beceriş, Aldın Yetküzüştün İbaret, Ciddi Mulazmet Endisi Yolgu Koyul Kallıkını Tonuşturup Bundak dedi. Öz cayimizdeki emtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini şu günü becerimiz. Başka cayidki emtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini tekşürüştün ötkeninkin şu haman becerimiz. Emtihan berdiğen okuğuşla emtihanı katnış kinişkisi, okuğuşluk kinişkisi ya ki mektep ispatı bilerle becereleydi. Artık materyal bilen təminlişi acizsiz. Şunun bilen birge, hizmet gülleri çüştü közünekler takalmaydı. 24 sakçıxana ebde ahırda vaqtını uzartıp mülazimet kılıdı. İmtihan berdiğen okuğuşla tordu aldın kelişip, vaqt pariklendirip kimlik becereleydi. Bu qitim yolgu koyulgan xalqı kolaylık mülazimet imtihan bergüçlerinin kimlik beceriş bütün ceryanını kapladı. Kuğun en tarmaqları yana təşəbbüskarlıq bilen aldığı ötüp mülazimet kılıp, mektəblərgi çoğunkur çöküp, işik aldığıcı berip, merkezlik toplaş, türkümləb kimlik beceriş mülazimetini kanat yaydırıp, emtihan berdiğen okuğuşlarını mektəbden çıxmayla kəsip becerişini tamamlaş imkaniyetdiki iki kaldı. Şunan bilen birge, kimlik iliş endesli yenilik yartıp, YMS, şunfın arqılı qoş tez yetküzüş yolunu açdı. Liu Qihang muhbirga, Ali Mektep İmtihanı mezgilide her kaysi imtihan noktaları yana imtihan berdiğen okuğuşlarga kartılgan ciddi işler

0: xizmet noqtisi tesis kılındıqallıqını eytip mundaq dedi. Ali Mektep imtihanı mezgilide 51 imtihan noqtisinde ciddi işler mulazmet noqtisi tesis kılımız. İmtihan berilgan oquqışlar eğer imtihandan burun kimlikini jüttürüp koyqallıqı ya ki unutup kalqallıqını bayqısa, naq meydanda vaqtlıq salayet ispatı çıkırıp berimiz. Bunu becerişki pekat 2 minuttan 5 minut kıçıl vaqt ketudu. Bu arqılıq imtihan bergüçlerinin meydanı oğuşluq kırışıge hakiki kapalatlı kılımız.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yong haber kıldı. Hazır del Ali Mektep'ni bitkizliş mezgeli. Ürümçü şerlik adem küçü baylık ve ecdimai kapalet tarmakları. İşki Türkiye'de iş kurulışış praktiki iş orundun cemi. 1390'ını toplap Ali Mektep'ni bitkizgelerinin mokum iş kurulışış yolu dümeyen ışığı küş koştu. Bu yıl 24 yaş kırgan Liu Jiayi, bultur 7 ayda Şihanz Daşı'nı pütküzgendikin Junhai Öy Jai Mulazımtı'nı başkuruş çeklik şirketi, Ürümçü Şöbü şirketi yekilip, yerim yıllık iş kuruluşuş praktikisi katnışıp, aslastıkı, bazar kengetiş hizmet bilen işi kullandı. Bu yıl 1 ayda o şirket bilen gelişimi imzalap, şirketinin resmi hizmetçisi aylandı. O, işki uğruluşuş praktik siyasetinin yaş hizmet izdigüçler için çıkımı yok, yukarı kapalıdaki ege hizmet meydanıdaki emeliyet fırsat ihkerlikini eğitim odak dedi. İşki uğruluşuş praktik siyasetinin hizmet meydanı tepekkürü cahitiki özgürüşünü tamamladım. Mektepteki nezariye ögünüş tepekkürdün hizmet meydanı da teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmeye eliş, teşebbüskarlık bilen ögünüş, teşebbüskarlık bilen meselini hel kılıçtak tepekkürde özgürüş hasılı kılıplı kalmay nezar daire mükengeydi. İşki uğruluşuş praktikisi mektepten ayrılığına 2 yıl bolgan bolsumu işki uğruluş almağın Ali Mektep'ni pütküzgelle ve 16 yaştan 24 yaş küçü bolgan tızımı aldırgan işsiz yaşlarının Şucay'daki Adem küçü baylıkı ve icdimai kapalet tarmakı bekitken işki uğruluşuş praktiki uğrulurgı verip belgülük müddette emeliyet meşkı kılış, işki uğruluşuş iktidarını östürüştüki bir türlük işki uğruluşuş teyyarlık faaliyeti. Junhai Öy Jai Mulazımtı'nı başkuruş çeklik şirketi Ürümçü Şöbü şirketi'ye buldur Ürümçü şehrinin işki uğruluşturuş praktiki bazısı deb nam berildi. Şu yili Liu Jiayi'ni öz içi kalgan işki praktikant bu şirketki kubul kılındı. Hazır işkilisi resmileşti. Şirket kadrla işleri memur işler bölümünün mesulü Liu Xiaopan bu yıl 5'ten 10'ıca praktikant kubul kılışını mölçerli yerliken tonuşturup mandak dedi. İşki uğruluşuş praktik siyasetinin karxanımızdan ixtisaslıklarını terbiye alışıya yardımı görünerlik oldu. Praktiki maksus türü yardım pulu, şirketteki praktikantlarının maaş, soğurta, terbiye alış katarlık tenlerik çıkımlarını ünümlük yenikletti. Yine işki uğruluşuş praktika bazısının salahitimi, karxanının bu caydaki amevi işençlikliki ve hadım teklif kılış, celip kılış gücünü yanıma östürüp, yaş ixtisaslıklarını teyhim yakış kabul kılıp, elip kılıp, işletip, işki kısımdaki ixtisaslıkla pelenpeysiman etirdini mükemmelleştirişimizge yardım verdi. İlginlikçe praktikantla, praktiki mezgilde köpkılı kapalettin bahriline leydiken. Praktik orni Ürümçü şehrinin aylık en tüven maaş ölçümü 2070 yuan boyunca asasi turmuş pulu tarqıtıldı diken. Yine bu ölçümünün 50%'ın tüven bulmağın iş orni yardım pulu tarqıtıldı diken. Hem de praktikantlarga kütülmeyen cismani zehim soğurtisi becerip yerildi diken. Ürümçü şehirlik amivi iş kurulaştırış mülazımet merkezi Ali Mektep otur teknikimini pütküzgen okuluşlarga iş kuruluşu cahati yetekçilik kılıç bölümünün başlığı Çenli Mündak dedi. Nöbette 3. Türkümdeki praktiki iş oranı toplavatımız 6. ayının oturları ve ahırları da ilan kılıçını mölçerledik. İş kuruluşu boyunca praktik kılıç ihtiyacı varla Ürümçü şehirlik Adem Küçü Baylıkı ve İcdimai Kapalet İdarisi Ündidar Süpüs'te iş oranlarını körüsü buludu.
0: Stansımız haberi. Manas Nahiye Sikında 2026 yıllık ailede yaşanğanlı kütünüş boyunca öğegeci berip mulazmet kılıç türünü yolu koyup, hükümet kesipleşken mulazmetini seytibiliş arkalık ıksadi kıyancılığı ba, hacideden çıkalmaydıgan ya ki kısmen hacideden çıkalmaydıgan yaşanğanlarını samimi, umumi menbettar, kilitleşken yaşanğanlı kütünüş mulazmeti bilen təminledi. Манас базары нәнчі

Hürmetli radio dinleyiciler, tantarbiya ve sağlamlık programımızı yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasetçi Daniyar Mahmud. Qadrli do'stlar, programımızda başlab ketdik. Anglovchilarimizning programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash yana davomliq. Bizga uchirlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Qani, do'stlarimiz, qaysi yo'l bilaklarida ketib borasizlar? Nalarda turib programımızni anglayapsizlar? Programımızga qatnashib uchirlarni yollab turishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Veishin sipimizning nomeri XC 1074 FM.

Jüp oynaştırıgı katnışıp sınıp bakıdı. Jüp oynaştırıda o halkara ayalla çoylu top cemiyeti, yekki oynaştırıda dünya boyunca 9. orunda durduğun Moboko bilen birlikte musabıqa katnışıdı. Serena Williams ayalla çoylu top münbirdeki en uluq topçıya edip karıldığı mülüp, ilgire 23 qetim yürüşlük musabıqının yekki oynaştırıda çempionluğunu kolu geldirgen. 2022 Amerika çoylu top aşkar musabıq

Hürmetli radio dinleyiciler, programımız ne davam ettirdiğimiz kani dostlarımızın kegen uçurla qarapaqaydı. Anlıkçılarımızın kaplan programımızı yaktırıp anlayıptı, rahmet. Bahıt isimlik anlıkçımızın programımızı yaktırıp anlayıptı. Onun başka yeni bir uçurup akken dostlarımızı yetkizgen bolsaq, şu Şısanday, Çin diyen Şüenyi, Ahranlik Hauhua bensken, 2022 yılı birinci ayda loğu boptu, 40 000 kilometr meniptu azırgıca. Örümçede bir kul aydıgan maşinken, bununki hem de tiyan çoğansı bakken, dauhansı, mesela şu çoğun ekrandayımız, doğunluğun fangşan pan digendek, müşnak alaylıklarge iyikken, hem de hanım bu maşinle aydıgan hem de nüşü, şanxiaban daybu çöğdeydü, demek bu maşin Night Parkız aydılgen, Ürümçede bir kol aydılgen Night Parkız maşinken, onun üstüki en mühimi, ızçılmışı 4S dükkunda bağıyan kılınıptı dostlar. Hem de maşininki küçük bir tarifi, aldı kendiki müşü bağışan gansıda azraq bir sürgülüş boğandın sırt, eşkandak çoğun hadisle körülmepti. Şu müşününki kızgırgan dostlarımız, ihtiyacı bağı dostlarımız bolsa, tövendeki numarı bilen alaklaşsanla buludu. 133-79-79-11-14 133-79-79-11-14 Şısanday, Çin diyen Şüenye, Ahranlik Hauhua benken dostlar. Muşnunga kızgırgan dostlarımız, yukarıda biz tep ötken muşun numarı bilen alaklaşsanla buludu.

Çünkü ayrılışı yaxşı buludu dostlar. Dostlarımızga erip gelgen yeni bir savat. Yağda pişirilgan tuxumni qandaq yeymiz? Bir tarafla yağda pişirilgan tuxum ziyanlıq mı? Nurgun kişiler tuxumning çörisini sargaytıp pişirishni yaxshi ko'rdi. Bu çağda hoşyar bo'lishimiz kerak. Çünkü tuxumning kuyup ketgan çörisiki yuqori molekulalik aqsil tuvan molekulalik amino kislotasiga aylanadi. Bu xil tarkib yuqori temperaturda odam badaniga ziyanlıq moddani shakllantirdi. Onun başka tuxumni yağda pişirip yesimi, adam köp miqdarda may qabul qilib, ısıqlıq miqdarını aşırıp, qandiki mayni örildiydi. Eğer yağda pişirilgan tuxum yeşke doğru gelse, yağni imkan kadar az şiltişimiz, köydür etmesikimiz gerek. Bir tarafıla yağda pişirilgan tuxumnun yeni bir tarafı pişirilmağışqa, onundaki bakteriyeler asanlıqca ölmey, bolğun içine keltirip çıkırdı. Şuna amalba, tuxumni toluq pişirip yeşimiz gerek. Yodning ortib ketganligi yoki kamchilik ekanligini qandoq bekitish kerak. Endi bu vaqtga savodga quloq solg'aysizlar. Yaqin yillardan buyon elimizda yod kamchilik kishilar to'pining ahvolida ko'rinarli yaxshilanish bo'ldi. Hatto yodni ziyoda ko'p qabul qilish ahvoli ko'rildi. Tarkibida yod mo'l bo'lgan yemaklarni qancha ko'p yesa shuncha yaxshi bo'lavermaydi. Yod miqdori ishib ketishmi salomatlikka ta'sir yetkazib, yod manbali qalqonsimon bas funksiyasi kuchayib ketish kesili va o'z badan immunitetli qalqonsimon bas kesili qatorliq kasalliklarni keltirib chiqardi. Odatdagi ahvolda suyuqlikdagi yod elementining miqdori munosib ko'rsatkichdan ishib ketsa, odam badanidagi yod miqdori ishib ketgan deb qarashqa bo'ladi. Shunga agar yod kam bo'lmasa, yod miqdori yuqori yemaklarni ko'p iste'mol qilmaslik, yod qo'shilgan osh tuzini sotib olmaslik kerak. Uxlagan chaqda badanda tuyuqsiz cho'chib silkinish ahvoli ko'rilsa, balkim bir xil kasallik bo'lishi mumkin. Ko'p sonli kishilarga uxlaganda badanning tuyuqsiz cho'chib silkinishi xuddi iq tutish, qapoq tatish, charchash, ro'yi jiddiylashganda paydo bo'ladigan muskullarning tortishib qilishiga o'xshash normal ahvol bo'lib, andish qilish hojatsiz. Agar uxlaganda bundaq ahvol ko'p ko'rilsa, balkim bu badanning ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Uxlaganda badanning tuyuqsiz cho'chib silkinishi tinchlanmaslik yig'indi kasalligi alomati bo'lishi mumkin. Ya'ni dam olganda yoki kechira uxlaganda ikki put biyaram bo'lib tortishib qoladi. Ba'zida yana chinqilish, uyushish, og'rish sezimi qo'shilib keladi. Buni endi puning tuyi zunghe zheng deb ataydigan. Odam biyaram bo'lib putni qayerga qo'yishni bilolmay qoladi. Putni harakatlantirib yoki karvatdan tushib mong'andla ondan yeniklaydi. Bunda kishilar put tinchlanmaslik yig'indi kasalligi alomatidan hushyor bo'lish kerak. Ona qolsa yana bir savatni so'zlab bersak, to'liq qaymoqliq, qaymoqi elib etilgan, qaymoqi qisman elib etilgan kolostlarning qaysi xili eng yaxshi? Navbatda bozorlarda ko'p uchraydigan kolosti to'liq qaymoqliq, ya'ni chuanchi, qaymoqi qisman elib etilgan, pufin tuchi, tuan qaymoqliq, dichi va qaymoqsiz, lingchi deb to'rt chong turga bo'lindi. To'liq qaymoqliq sut kolostini bevosita pasterizatsiya qilish, ya'ni pastırçı bakteriye öldürüş arqılıq yasılıdı. Başka üçtürdikilerde merkezden kaçırış ceryanı arqılıq may zərçileri çıxırıb edildi. Qaymaqı ilib edilgən sütünün süpte intayın suyuq bulub, adatda qaymaq sılandırılgan süt paraşokını quş arqılıq təmi küçə edildi. Semizlik, metabolizm yığındı kisəlik alamidi, diabet qatarlıq sağlamlıq məsillərinin barğansırı iğrilişiqi əgişib, qaymıqı elvetilgən sütmü tədirici halda nurgun kişilərinin süt məqsulatları işçiriki asaslıq talışı bop qaldı. Ondaqda, qaymıqı elvetilgən sütünün artıqçılıqı və kəmçilik qaysılı. Artıqçılıqı bosa, qaymıqı elvetilgən sütünün ısıqlıq miqdari, may miqdari, xolisterin miqdari toluq qaymaqlıq sütün körnərlik tövən boludu. Amma yetərsizlik bolsa, qaymaqı elib etilgən sütninki təmi,
to'liq qaymoqli sutning kiga yetmaydi.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Ohoy, səpirimizde biz sırdaş.
2: Qadirlik radiyonguchi dostlar, uchurlarimizda diqqatingizda bo'ladi. Ürümçidagi shahar asosiy yo'l yo'llari rang-barang tusga kirdi. Huzurlanishni biladigan atrofni ko'zishga mohir do'stlarimiz balkim bir qism yo'l bilaklarida bo'lgan o'zgarishlarni his qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Qani bizning veshin supimizga yozib beringlar do'stlar, qaysi yo'l bilaklarida nayta chiroyli gullar tikilib, texmi yangicha holatda keng mushu xalqning huzurlanishiga sunildi. Yoz kirib Ürümchi shahridagi say tez sur'atlik yo'li, aeroport tez sur'atlik yo'li, Xungguanshan yo'li qatorliq shahar asosiy g'ol yo'llari yangicha tusga kirdi. Yol bo'yiga har xil rangdagi pasillik o'tib, gulga yahlat kelib, shahar yo'llarining go'zalligi ko'rinarlik ochdi. Yaqinda temperaturning muqim o'rlishiga agishib, Ürümchi shahrining asosiy g'ol yo'llariga o'tib, gulga yahlat kish xizmati umumyuzlik qanot yoyilib, ko'ch-ko'ylar rang-barang yashil o'simliklar bilan bezilib, shahrining ko'kartilish sifati o'stirildi. Say yolida o'tib, gulga yahlat kish xizmati davomlashayotganiga yarim oycha bo'ldi. Qolgan qurilish miqdori taxminan yarim oy ichida tamomlandi. Yig'in ko'rgazma tavallik rayonidagi yig'in ko'rgazma yo'li, Xungguanshan yo'li qatorliq shahar asosiy g'ol yo'llarida yo'lning markazidagi ko'kartish balbig'i va piyodalar yo'lining bir tarafida gullar poraklab ichilib ketgan bo'lib, rang-barang gulga yahlar girilishib, nurg'un shahar aholisini taqqa qilib suratga tushib xotir qoldirishga jalb qildi. Har yili 5-6 oylarda yorug'lik, issiqlik, suv, tuproq sharoiti muvofiq bo'lib, o'tib gulga yahlarning markazlik tikishining oltin mazgili hisoblanadi. Özümlüklər tikilgəndən kiyin 6-cı ayının oturları və axırlarda bir-birlə porəkləb içilidu. Bu yıl Çənrxun, Yiçənxun, Çölyalpuzi, rənglik yupırmaqlıq ot. Loşinfu qatarlıq 13 xil mənzərə gülgəhləri tallınıb, mənzərə otçöpləri bilən mənzərə hasıl qılınıb, rəng qatlımı beytiliş bilən birgə özgücü təbii mənzərə şəkilləndirildi. Hozir say tez sur'atlik yo'li, aeroport tez sur'atlik yo'li va yig'in ko'rgazma tavallik rayonidagi nuqtaliq yo'llarga 614 ming tup o'tib gulga yahdi keldi. Umumiy plandagi tikish miqdori taxminan 1 million tup bo'lib, umumiy tikish vazifasini 6 ayning o'rtalarida tamomlash planlandi. Bu qatim tamomlangan o'tib gulga yahlar sug'uqqa, issiqqa chidamliq, poraklab ichilish mazgili uzun. Rangi chiroyli bo'lishdagi afzalliklarga ega bo'lib, o'tir va oxirgi mazgilda rasa poraklab ichilish mazgilini kutib olgandan keyin, Ürümchi shahrining asosiy g'ol yo'llarida tutash ketgan gulzarlik manzarasini shakllantirib, Ürümchining o'tiraqlishiga bob keladigan go'zal shahar qiyofatini umumyuzlik namoyon qiladi. Mana nurg'un do'stlarimiz bizning Vision Spa'mizga uchirlarni avatibdi. Haqiqatan bak huzurlandiq, bak chiroyli say yo'lning manzarasini bak yaxshi ko'raman. Siz degan yuqorqi yo'l bilaklari haqiqatan bak chiroyli qolib ketibdi, bak huzurlanimiz deb uchirlarni yo'llabdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz do'stlar. Endi do'stlarga alaydi askartadiganimiz, havo mu xili issiq, temperatura yuqori bo'lyapti, bir qism do'stlarimiz salqindash uchun mushu chiroyli gulzarlik bog'larga va yoki mana shundoq say yo'li atrofidagi salqindaydigan joylarga, bog'chilarga berib salqindavatdi. Endi u yerga berib huzurlansak bo'ldi do'stlar, lekin gullarni qalaymiqan uzmaylik, o'tchoplarni qalaymiqan dassimaylik, bog'vanlarning shu ajrini biz hurmat qilaylik do'stlar. Shu joy chiroyli bo'lsa, yana biz qaytib kelib huzurlanamiz, shularning amgigini hurmat qilgan bo'lamiz, shahar texmi go'zal holatda bizga texmo estetik güzelliklerini atakla alaydı. Şunun için dostlarımızdan meyli tağlağa, bağlağa veya ki sayat manzara yollarığa veya ki manımın şundak çıraylıq bizelgen yol etrafıdaki yeşillik belbağlarığa verip piyada aylanğa baktı da çoğum şu cayının muhitini qoğdaşını isedi çınsaklışını. Eğer hem de ancı münce yeşilliklağa verip, bağçılağa verip adiyallarını sep ulturup kaldıgan ehval bu qasımı əhlətlərini bir sol yox altıgı selip, belgilengen orunğa taşlışını tavsiye kılımız. Hazır hem de meyli bağçıladı bolsun, yolladı bolsun. Əxlət sandıqları yıqın aralıqda bizden əxlət taşlışımızını kütüb turmaqda dostlar. Muşundaq amivi tazlıq alayı, diqqat qılaylı. Otçöplərini, dəldərəxlərini asıraylı, şaxlarını qalaymıqan sundurmaylı. Şu güllərinin şu tıpıraqda biz üçün bir güzellik bir işləb durğun üçün asıraş məcburiyyətimiz bədə boylayımız, hə dostlar? Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa davamlıq məzmurlarımız deyik qıtınladı boludu. Aldınqı 5 ayda Şincandakı tömür yollarda yük doş miqdari 100 milyon tonnadan aşdı. Aldınqı 5 ayda Şincandakı tömür yollarda

Aqsu musabaqa rayonu Unsu Çoğ jılğısı musabaqa bölükideki rıqabatını kütüp aldı. Mayırla 13 musabaqa bölükü. Neçe min kilometrlik musabını baştan keçirgenden kiyin, ahire bu növetlik musabaqının ahirki noktasına qarap yol aldı. Altıncı ayının birinci günü Maytaq Kucha taş yolunun bütünleniyede katnaş əsligi geldi. Şincan'ın yıllık öz avtomobil sayayeti canlanış məzgili umumyüzlük başlandı. Tongchun Lüyşin süpsidiki en yeni sanlıq məlumatı görsülüşçe, Maytaq Kucha taş yolda katnaş başlanğallıq uçurunun törtkisi de Maytaq Kucha taş yolu edigen açkuşluq sözünü tordu izləş miqtari aldın qaydikidin 166% aşkan.

Qadirlik radio anglıcı dostlar, may bahası toğrısıdaki bir uçurunu sizlerge yetkizeyli. 6 ayının 4 günü saat 24'te may bahası tövelleydi. Bu qatın may bahası tanşalgenden kiyin avtomobilinizga bir baklık may kaçılısınız 20 yuan atrapıda tecap kalalaysız. Dövlət içindeki təyyar may bahası 6 ayının 4 günü saat 24'te yeni bir növbətlik tanşasını kütü alıdı. Bu qatımki may bahasının 10 hizmet kündeki statistiki devreylikinin növbətte yerimden köpürəki statistiki kılınıp oldu. Xam neft bahasının özgürüş nisbeti minus 7.6%'dan aşkan bolup, mülçerlenişçe her tonlu may bahası 510 yuan tövəlləydikən. Növbətki tövəlləş nisbeti mülçerge asaslanğanda benzin salyarkının her litrinin bahası 3.9 pondun 4.6 ponguçu tövəlləb, bir bak lıq may kaçılğanda 20 yuan ətrapıda tecap kalğılı boludikən.

Innovation Spumuzga uchurlarga qaraymiz do'stlarimizdan Kaliyo Kan Zuhra Zubayda qatorliq do'stlarimiz. Anglash tayyor bo'ldi, xayrli akşam programmasini deb so'z qoldiribdi do'stlar degani. May Shingati Ahmadjon Oblatjon degan do'stlarimizmi? Programımızda anlaş tayar bopdu, Ablatcan degen dostumuz. Yakin kaçın açaldın ayı durmağa yollara van depdu, rahmet.

Dostlarımızdan Sıdıqcan Şinkyu degen dostumuz Qashqa İttifaq yoluda maşinjiq diqqat qilmayla dostlar debdi. Ha, rahmat tapşırıp aldık. Yeni dostlarımızdan Patgül xanım mı yaqtırıp anlavatdı men deb söz qaldırıpdı. Rahmat edem.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20 Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20 Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting
2: Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: Dostlarımızın Mehmet Cangangop ifadeyen dostumuz Mavivar Yuen tarafladın başlap Sayma Canvan Kağı Karapman'a yolunuşta yolla tosulup getdi de püçür berip du. Buldu da püçür balduk dostlarımız müşü yoluşçurlardan önümlük paydalanğa isla. Şinfu diyen dostumuz Cepa keş nöhetçi muharır siz mi yakşı mı müşündak keşlerde siz mi cepa çektiniz? Armağaysız rəhməsiz gədəb. Bizden növetçi muharırımız Ramile Ablimit dedemge söz kaldırıp duğa. Rahmet edesiz gümü Ramile adam söz

0: Dostlarımızdan Niyaz Dört Aksiyem Manglavat'ta men yoktırıp depto aptikerem diyen dostumuzdan uçurma.
1: Yolu süre, şiitay yolları, şimase yolu yolduravan. Yolu süre, brüksö süksö yolları yolduravan.
0: Akul buldu, rahmet. Xana şarkı yolları ravan depto, cümo bayi git, rahmet apşur balduk.

Yeni dostlarımızdan uçuruq davamlı qarsaq, dostlardan Mikray, Sisi malının ki aldıdık yolla hazır çeyxalara vankenci muabay qığı siliş durğanda da püçür beribdu. Rəhmət.

0: Yeni dostlarımızda uçuru karaylı bay yigit Tayyuan Canubi yolları ravan depdu. Buldu tapşırıp aldık Abdu diyen dostumuz. Cola Suud Serin aldı dikiyolla ravan depdu. Rahmet Merdan.
1: Salam beya çok şoför dostlar yakın.
0: Şükepsiz.
1: Taşıyor yolları koş yönüştü ravan kendine.
0: Buldu. Rahmet Merdan.

Dostlarımızın şinfu diyen dostumuz ondaq baldır uxulmayınız deyimə, ənsırmay qoyi vuran şox-şox naqşılanı mən deyən. Aa, sizgə rəhmət etkumba proqramısını qayıtdı anlap bub. Xayirlik keç ürümçi, xayirlik keç Şincan dəb radio toxtıqan da uxulaymən dəb. Uy, uşqıb, şinfu diyen ədimiz. Yağızınız var, cümo. Bizni kiresmi. Аңлығычыларымыз дәкілі кеп қылдыңыз мен әдіп, ә? Гүлгейна мүшін ақшын әйтмұған болса, қанда бір шықылаттыңыз қыдыр кеп. Шу, ә, Гүлгейна әдім, яқшы болсымы әйтіп қойып тіген, бұй егіттім шоқ деген ақшын шықып болмыған болса. Ей, өзімлі әйтіп чүп кетемен мұй, ә, шоқ нақшылан, ә? Şunda qıpmanı programımızın otuşuduğa vaxtlarım yetib kepti dostlar. Bir saatlik xeyirlik axşam programımızdan vaxtda hanim degen tez ötken axırda yeni şox naqşlarımızdan milyon qızlar namlıq naqşin köngül aramaqlağı sunuş arqılıq xeyir xoşdayımız. Yeni davamlıq 107.4 Qatna Sənət Radiosunun kersandik programlarını anlaşın otmağa islə xeyirlik kach.

0: 225 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık mısabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Tarışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge iki kılıdı. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sılıqşı Diyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılıqşı Diyan əpçisi dumu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızga tövendik məzmullarını orunlaştırdıq. Programımızda aval Nəşbüt şəhirden kəgən Əzimət İrpancan Əlican Yaraysız. Mavzuluk akbarat hikayesini diktanlağı sunumuz. Xotan ayasıdaki kadrlabla amma bir niyette hemkarlaşıp küç ulap hayatlı kutquzuş ceryanını tamamladı. Xalıq saqçıları mənzeri rayonunda tuyuqsız oşudun ketken sayacını doktorxanığa yüdüp elip badi. Dostlar, ondaq bolsa diktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Tosla tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçide hava bulutluq bulup, kiyin eçildi, temperatura 21'den 32 geçe. Altayda hava tutuq, temperatura 15'den 28 geçe. Çöçekte hava tutuq, temperatura 15'den 33 geçe. Golcuda hava tutuq, temperatura 17'den 29 geçe. Bordalada hava tutuq, temperatura 22'den 33 geçe. Karmayda hava tutuq, temperatura 22'den 35 geçe. Kuytunda hava tutuq, temperatura 22'den 35 geçe. Şihanzada hava tutuq, temperatura 20'den 33 geçe. Sancıda hava tutuq, temperatura 20'den 33 geçe. Kumulda hava tutuq, temperatura 22'den 34 geçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 27'den 41 geçe. Korluda hava tutuq, temperatura 26'den 36 geçe. Aksuda hava tutuq, temperatura 21'den 33 geçe. Atuşda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 28 geçe. Qashqada hava tutuq. Temperatura 21'den 29 geçe. Xotanda hava tutuq. Temperatura 23'den 29 geçe. Ürümçide hava bulutluq bulup, keyin eçildi. Temperatura 21'den 32 geçe. Avaraydın, məlumat anlattıq.

0: 174 Qatna Sanat Radiosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
1: Her günü işten düşkende.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
1: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
3: 174 Qatnaş Sənət Radiosu'nun mehr muhabbetlik avazla bilen silagi baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdük. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjanga kelip mezelik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi, soat 18 da qatnash liniyasi programmasi, soat 19 da kechlik yo'llaringizda biz hamra programmasi, soat 20:30 da Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21 dan 15 minut o'tganda tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni anglaysizlar. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeneqiş bilimleri, sağlamlıq savatları diqtinglarda buludu. Saat 22'de sabırınızda biz sırdaş programımızı anladılıdı. Saat 23'de hayırlık akşam programımızı. Bunun da yıqımlıq naqşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24'de sizge rahmet etkumba programımızı anladılıdı. Saat 1'de 107'de 4 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anıltışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlıqçılar, Vatan Mening Ailem programımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı keldik. Hər bir günlərinin köngüllük və əhmiyyətlik ötüşüge tiləkdaşmız. Mən riyasetçi Zumrat Mutallib. Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbçisi Sılu Şitin'de masqadamda anladılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbçisi mu anlaşınlarını qarşalımız. Dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq məzmunlarda anladış berimiz. Aval Şinjan'daki yenliklan sayıbımızda bir qancı uçur anlayısıla. Andan yurtumdaki yenliklan sayıbımızda Təminat sodi bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan to'ri nuqtalarining Xinjiangdagi asosliq manzara rayonlarida umumiy qabulnishi ishga oshirib, yez egilik alayida mahsulotlarining setilishini ilgari surganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda o'yinchoq chovishqa amroq kichik qizdan pan texnikida yangilik yaratish boshlamchisiga aylangan Chen Xuechanni tanishtiramiz. Әмінде қытыңла, программымызның тәвсилі мәзмұнлары да болсын.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.